0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: اِذَا دَخَلَ اَهَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَانَ ف۪ي صَلَاتٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاتُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى اَهَدِكُمْ مَا دَامَ ف۪ي مَجْلِسِهِ الَّذ۪ي صَلَّى ف۪يهِ يَقُولُونَ اللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِي ف۪يهِ مَا لَمْ يُحْدِسْ ف۪يهِ صَلَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize nakil ve rivayet eylediğine göre buyuruyor ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ Sizden biriniz mescide girdiği zaman, mescide dahil olduğu zaman كَانَ ف۪ي صَلَاتٍ مَا كَانَتِ صَلَاتُ تَحْبِسُهُ Namazda sayılır, namazda olur, namazda olmuş gibi sevap kazanmaya devam eder durur. Yani namaz niyetiyle orada beklediği müddetçe namazdaymış kadar çok sevabı almaya devam eder durur. Yani sevabı yazılmaya devam etmeye başlıyor ve devam ediyor. Ama sebep namaz ise, namaz onu orada tutuyorsa, مَا كَانَتِ الصَّلَاتُ تَحْبِسُهُ Namaz onu orada tutuyorsa, namazdan başka bir sebep varsa o ayrı. Yani hele şu namaz bitsin de yayarım mendili, ondan sonra para toplarım veya bilmem birisi var namaz kılsın da onunla bir konuşma yapacağım. Olmadı. Yani niyet başka. Namaz orada tuttuğu müddetçe o zaman namazdaymış gibi sevap almaya devam eder durur. Vel melâiketü yusallûne alâ ahadiküm. Ve melekler sizden birinizin üzerine salatü selam getirir, dua eder dururlar. Madame fî meclisihillezî sallâ fîhî Namaz kıldığı o oturma yerinde olduğu müddetçe. Ha, iki şey anlıyoruz. Bir, namaz kılıncaya kadar beklediği müddetçe namazda sayılıyor, oradan sevap kazanıyor. İki, namaz kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona dua edip duruyor. Salatü selam getirip duruyorlar. Onun için Allah'tan rahmet isteyip duruyorlar. Tabii meleklerin duası da kabul olur. Allah meleklerine öyle dua ettirdi mi, meleklerin dua ettiği kimse tabi nice hayırlara erer. Yekulune, o melekler derler ki, Allahümme erhamhu, Ya Rabbi bu kuluna rahmetini ihsan et, rahmeyle Ya Rabbi bu kuluna derler. Başka, Allahümme tüb aleyhi, Ya Rabbi sen bu kuluna teveccüh eyle derler. Rahmetine mazhar eyle bu kulunu, rahmeyle bu kuluna ve bu kuluna lütfeyle teveccüh eyle derler. Bir şartı var. مَا لَمْ يُعْزِ ف۪يهِ Orada kimseyi ezalandırmadıkça. مَا لَمْ يُحْدِثْ ف۪يهِ Orada bir abdestini bozacak bir şey yapmayıp abdestli olduğu müddetçe. Hani abdesti kaçarsa demek ki bitiyor o zaman iş. Abdestinin kaçırmadığı müddetçe ve kimseye eza vermediği müddetçe. Şimdi biraz bunun üzerinde duralım. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri rahmeti çoktur. Bize rahmetini ihsan etmek için küçük bile sayılabilecek bizim için çok kolay sebepleri vesile ediyor, lütfediyor. Bir şey yapmadan veriyor. Namaza giriyorsunuz, namazı beklediğiniz müddetçe namazdaymış gibi sevap veriyor. Namazı bitiriyorsunuz, oturduğunuz müddetçe melekler dua ediyor, sevap kazanıyor insan. Tabii bu hadis-i şerifte ne var? Namaza erken gelmenin, camiye ezan okunmadan gelmenin çok karlı olduğuna dair işaret var. Zaten bu hususta hadis-i şeriflerde var. Ezan okunduğu zaman gelenin sevabı başka, ezan okunmadan evvel gelenin sevabı başka, daha önce gelenin sevabı başka, ezan okunduktan sonra gelenin sevabı daha az. Efendim böyle derecelenme var yani. Allah'ın evine geldi mi bir insan, erken gelişine göre mükafatı daha çok oluyor. Ve başka hadis-i şerifler var, biliyoruz ki bir insan camiye geldiği zaman, cami Allah'ın evi olduğu için, Allah'a ibadet edilen ibadethane, bu mülkün sahibi Allah. Ama burası Allah'a ibadet edilen yer. Dışarıda çeşitli şeyler dönüyor falan ama burası Allah'a ibadet edilen yer olduğundan mescitler Allah'ın evleri sayılır. Bütün mescitler isterse üstü hurma dallarıyla örtülmüş çardak olsun, hepsi Allah'ın evi sayılır ve Allah'ın evine gelen her misafire Allah'ın ikramda bulunması mutlaka olacak. Mutlaka evine gelene ev sahibi ikram eder ya, Allah da gelen kimseye bir ikramda bulunacak. Kim Allah rızası için bir mescit bina ederse, yani içinde ibadet edilsin, ben de bir hayrım olsun diye bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bir köşk inşa eder. Eğer parası az da yol kenarında namaz kılınsın diye dört tane direği dikmiş de arasına dalları uzatmış da üstüne yaprakları örtmüş de çardak yapmışsa, namazgah yapmışsa bile o sevabı gene alır. Hatta o mescitlerin, o namazgahların temizlenmesi, süpürülmesi, bir kenara temizlenmesi o kadar sevap ki o süprüntüler huri kızlarının mehirleri oluyor. Onun gibi kıymetli oluyor diye bildirilmiş çeşitli hadis-i şeriflerde. Demek ki namaza erken geleceğiz, caminin adabına riayet edeceğiz, girerken dua var, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getireceğiz, Allahümme iftah lena evvabe rahmetike diye sağ ayağımızla gireceğiz, içeride gürültü patırtı etmeyeceğiz, Allah'ın evinde saygısızlık sayılabilecek işleri yapmayacağız, kimseyi ezalandırmayacağız. Şimdi ezalandırmanın çeşitleri vardır. Yüksek sesle bağırıyorsun, kendi kendine okuyorsun, o bile bazen soldakini ezalandırıyor. Mesela geçen gün birisi geldi, diyor ki hocam, camide birkaç defa yer değiştirmek zorunda kaldım, bir adam var, onun yanında namazda durmak hiç istemiyorum çünkü öyle yüksek sesle okuyor ki namazında okuduğu kıraatini, benim aklım karışıyor yanımda, onun için onun yanında durmak istemiyorum diyor. Demek ki üzüyor. Yandakini aklını karıştırdığına göre, ibadetini aksattığına göre o bile doğru değil. Fıs fıs, yavaş yavaş kendisi duyacak gibi yapacak. Bir de itmek kalkmak tabii olabilir. Öyle ezalandırmak olabilir. Hakaret etmek olabilir. Şimdi mesela temiz niyetle birisi geliyor camiye. Yeni geliyor. Annesi teşvik etmiş, babası teşvik etmiş, komşusu teşvik etmiş, sevaptır demiş filan. Camiye zaten ürkek bir kuş gibi geliyor zavallı. İlk defa geliyor. Korkuyor. Bilmiyor yani, yanlış bir şey yapar mıyım filan diye. Hacı babanın birisi oradan bastonunu sallıyor. Öyle yapılmaz. Hop, eyvah. Öbür taraftan bir başka hacı baba. Öyle yapma. Eyvah. Öne gittin. Geriye kaldın. Şöyle yaptın, böyle yaptın. Bizim bir komşu vardı, diyor ki hocam, bir kere camiye gittim diyor, bir daha gitmem diyor. Neden? Ödüm patladı diyor. Hacı babalardan ödüm patladı diyor. Tabii hatalı yapmış, ilk geliyor. Bilmiyor yani. Elin öyle bağlanmaz, ayağın öyle tutulmaz, parmağın böyle kaldırılacak, şu şöyle olacak. Dur bakalım, bu adamcağız daha yeni yeni öğrenecek. Sen ilk önce bir tanış, kimsin de bir anla halini, bir güzel birkaç söz söyle. Önce güzel söz söyleyeceksin. Bak, Allah'tan bile bir şey isterken önce ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Allah'a bir hamd ediyoruz. Onun şanını övecek sözler kullanıyoruz. Errahmanirrahim diyoruz. Maliki yevmiddin diyoruz. Neden sonra ihdines sıratal müstakim diyoruz. Yani her şeyin bir adabı var. Birisine bir nasihat edeceksen bile ilk önce bir methet. Allah razı olsun. İyi ki camiye gelmişsin. Allah sevabını bol etsin. Allah sevgili kulları arasına seni de katsın. Ama ben şöyle bir şey duydum. Acaba senin bu hususta bir başka bilgin mi var? Yok amca, ben de bilmiyordum, böyle yaptım. Teşekkür ederim diyebileceği gibi olsun. bağırıp çağırıp da yani eza etmemek lazım. O da eza olabilir. Şefkatli olmamız lazım. Küçük çocuklar ön safa geliyor. Ondan sonra bir tokat yiyor. Bir daha cami deyince tokat aklına geliyor. Tokadı görünce cami aklına geliyor. Ters şartlandırılmış oluyor. Dövmeyeceksin. Yumuşak konuşacaksın. Gülüşürler, tamam. Çocuk ikisi bir araya geldi mi onu omuzuna o vurur, onun ötekisine şeyi vurur. Tamam. Aralarına girivereceksin. Sen şöyle dur bakalım, aferin. Sen şurada dur bakalım, aferin selam, maşallah filan diyeceksin. Yani aralarına gir filan, şöyle bir idare et, sevdir. Bunların hepsi yani eza etmek babında, eza edilmemesi için söylediğim, hatırıma gelen şeyler oluyor. Namazdan önce sevap kazanıyor, namazdaymış gibi. Namazdan sonra da meleklerin duasına mazhar oluyor. Gene kâr ediyor. Melekler ona ne diye dua ediyorlar? Allahümme erhamhu. Ya Rabbi rahmeyle bu kuluna. Rahmeylemek ne demek? Yani acı bu kuluna da, bunun neye ihtiyacı varsa ver ya Rabbi de, efendim hayırlara ersin de, gönlü şen olsun, hatırı hoş olsun, efendim kâr etsin, kazansın demek. Ve tüb aleyhi, ona ya Rabbi teveccüh eyle. Allahu Teala Hazretleri tevvaptır. Tabe ala ile kullanılırsa Allah'ın kula teveccüh etmesi manasına gelir. Tabe ila ile kullanılırsa, efendim ila harfi cerri ile kullanılırsa, o zaman da kulun Allah'a tevbe etmesi manasına gelir. Yani tübde ileyhi, yani ben Allah'a tevbe ettim demek. Taballahu aleyhi, Allah ona teveccüh buyurdu demek. Birisi ala harfi cerri ile kullanılıyor, bir ötekisi ila harfi cerri ile kullanılıyor. Manada bir fark oluyor. Ama esas itibariyle fiil ne manaya geliyor? Tabe fiili teveccüh etmek, yönelmek demek. Kul Allah'a yönelip de el açıp da affet beni ya Rabbi dediği zaman kul Allah'a tevbe etmiş demek oluyor. Allah kuluna tabe aleyhi dendiği zaman Allah kuluna teveccüh etmiş, yani rahmetine mazhar etmiş, ikramına erdirmiş, efendim ona lütfetmiş oluyor. Bazı kullarına nazar etmez. Yani sen ya Rabbi dersin de, Allahümme dersin de, ya Rabbena dersin de Allah bazen teveccüh etmeyebilir. Bir hadis-i şerifte geçiyor. Kul der ki ya Rabbi, Allah ona nazar etmez diyor. Bakmıyor yüzüne yani. Ya Rabbi diyor gene. Kul yalvarıyor, ne yapsın o kul, ötekisi alemlerin Rabbi. Ya Rabbi, gene Allah teveccüh etmez diyor. Bakmaz yüzüne gene diyor. Ona nazar etmez gene. Kul gene ya Rabbi, gene gözyaşlarıyla boynunu bükmüş, ben ettim sen etme ya Rabbi, pişmanım ya Rabbi. Ha, böyle ısrar edince, üç defa böyle der diye bildiriyor hadis-i şerifte. İsrardan sonra Allahu Teala Hazretleri dermiş ki ya melaiketi, ey meleklerim, şahit olun ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulum benden başka Rabbi olmadığını bildi, bana yöneldi, benden istiyor. O böyle yapmışken benim de ona suçumdan dolayı karşılık vermemek, nazar etmemem, karşılık vermemem şanıma yakışmaz. Kulumdan utandım, affettim onu diyor. Kulumdan utandım diyor. Kad istehyaytu min abdi. Kulumdan haya eyledim. Yani o ya Rabbi, ya Rabbi derken defol, kabul etmedim seni demeye haya ediyor alemlerin Rabbi. Onun için Şeyh Sadi hadisi şerifi bahis konusu ediyor da kitabında diyor ki şu Rabbimizin rahmetinin, lütfunun genişliğine bak ki günahı kul işliyor da affetmemeye utanan Rab. Günahı işleyen kul, affetmemeye utanan Rab diyor. Şu rahmetinin genişliğine bak ki 3-5 defa ısrar edip de ya Rabbi dedi mi demek ki sonunda affediliyor. Onun için bir de duada ısrar etmek vardır. İstedim olmadı. Kaç defa istedin? Dilin ucuyla bir istedin ama aklın başka yerdeydi, fikrin başka yerdeydi, kalbin başka yerdeydi filan. Devam et bakalım biraz. Biraz devam et bakalım. Bir iki cuma gecesi uyuma bakalım. Biraz yalvar bakalım. Hayrını hasenatını sürdür bakalım. Sonunda elbet muradına erersin. Sana kızmıştır Rabbim.

0: Bülalerin gazap etmiştir. Affettirmeye çalış. Dönüp duracaksın etrafında, kapısında. Gitmem ya Rabbi bu kapıdan diyeceksin. Halkaya yapışacaksın. Aman ya Rabbi diyeceksin. Yalvaracaksın. Tabi edepli olmaya dikkat edeceğiz. Hiç günah işlememeye dikkat edeceğiz de ne kadar işlemesek her işimiz hatadır. Ne kadar işlememeye çalışsak suçluyuz, günahkarız. Demek ki camide duran insan evet meleklerin duasına mazhar olur ama kimseye eza etmediği takdirde ve bir de abdestini kaçırmadığı zaman. Abdest ne kadar bak hayırların işi. Abdesti durdukça dua geliyor, sevap geliyor, rahmet yağıyor da abdesti kaçıverse gidiyor iş. Onun için büyüklerimiz demişler ki derviş her zaman abdestli olacak. Namaz kılarken abdest almak tamam. Kur'an okurken abdest almak tamam. Camiye gidiyorum abdest alacağım. Her zaman abdestli oldu mu her zaman lütfa mazhar olur. Abdestli yattı bir insan geceliğin abdestini aldı. 4 rekat namaz kıldı abdestli yattı. Abdestli yattığı için diyor ki Peygamber Efendimiz iç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek diyor. Şiar demek insanın kıllarına değen iç çamaşırı demek yani. İç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek, demek ki tabii üst elbisesini çıkartıyor belki sıcak olduğundan Arabistan'da filan, belki iç çamaşırıyla yatıyor diyelim yani. İç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek, ya Rabbi bu kulun abdesti yattı, sen buna rahmetini ihsan eyle, lütfuna bu kulunu erdir diye dua eder diyor. Bak abdesti yattı diye. Burada da ne görüyoruz? Abdestli olduğu müddetçe camide beklerken sevap kazanmaya devam ediyor. Meleklerin duasına ermeye devam ediyor. Geçelim öbür hadis-i şerife. Bu hadis-i şeriften anladıklarımızı özetliyorum. Camiye erken geliriz, kârı çok. Erken gelirsek, erken gelmeliyiz mümkün olduğu kadar. Kimisi camiye geliyor, namaza kaç dakika var? 15 dakika var. Karşı tarafa oturuyor, efendim herhangi bir camide. Görüyorum Anadolu'ya gezdiğim zaman, böyle hacı babalar, sakallı, değnekli, bastonlu hacı babalar avluya geliyorlar, kumrular gibi diziliyorlar oraya devrilmiş bir kavak ağacı filan böyle diziliyorlar oraya, oturuyorlar hepsi, konuşuyorlar. Caminin kapısı açık, içerisi serin, güzel, efendim cennet gibi. Kur'an okuyabilir, tesbih çekebilir. Daha ezan okunmadı. Ne yapıyorsunuz burada? Ezan okunmadı. Mübarek içeride sevap var, burada bir şey yok. İçeri gir, sevap kazan. Bir sureyi ezberle, unuttuğun bir şeyi hatırla, tesbih çek. Sohbette bir fayda yok ki orada. Orada dünya konuşması. İçeri gir, sevap kazan. Bunu bilmiyorlar. Erken gireceğiz camiye, bir, kimseyi ezalandırmayacağız. Cahil insanları da ezalandırmayalım, yumuşak yumuşak söyleyelim. Çoluk çocuğu da pataklamayalım. Hop, konuşma, gülme, arkaya git, şöyle yap, böyle yap. Çocuk en öne geliyor. Ondan sonra hadi bakalım arkaya diyorlar, birisi kolundan tutuyor ikinci safa, onu üçüncüsü daha arka safa, daha arka safa, daha arka safa. Çocuğun tabii içi bir burkuluyor, ondan sonra etrafa bakınıyor, kimse yok, kapıdan çıkıp gidiyor. Çünkü en arka safa atıldı. Ne yapmak lazım? Evladım ön safta büyükler durur, büyüklere hürmet etti mi sevabı daha çok olur insanın. Aferin sen en safa gelmiş oturmuşsun ama hacı amcalara, ihtiyarlara bırakırsan burada sevabı daha çok. Peygamber Efendimizin zamanında çocuklar arka safta dururlarmış, gel ben de seninle beraber şurada şey yapalım. Çocuğu kaldırıyor, kendisi oturuyor, çocuk bu sefer kafasında bir soru, bu ne biçim iş diye aklı ermiyor çocuğun. Yüreği parçalanıyor. Yani eza vermeyeceğiz, üzmeyeceğiz, gürültü patırtı yapmayacağız, abdestli olarak bulunacağız. O zaman bu ecirlere, sevaplara nail olmak mümkün olur. Allah her yerde, her zaman bizi edepli eylesin, dikkatli eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşır.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

ey Hazreti Rahman'ım. Tevfik-u hidayet et. Alemlere sultanım, tevfik-u hidayet et. Sen kadir-i mutlak.

Entel melekul kadir, tevfiku hidayet et. Biçare hudayı yer, ihsana olamaz hal, hoş zevk-ı safa eyler, tevfiku hidayet et.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun, elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek

0: emre hazır bekleyen bulutta.
1: Elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.
0: O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Sonunda o rüzgarlar topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız.
0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir.
0: Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz.
1: Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin hayya alessalah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billah, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 26'yı dinlediniz.
1: Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın

0: en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti. Akra, akra, akra.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Kudümün rahmetü zevku safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah.

Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah.

seninle erdiler zata dahi enva-ı lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş, gedadır ya Resulallah.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüz

0: inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tasarımcının perspektifi. Tasarımla ilgili genetik yatkınlık çok önemli. Ama bu sadece genlerle taşınan bir kabiliyet değil tabii. Bu çünkü herkes aynı anda da değil. Yani bazıları çok kabiliyetli, bazıları işte o kadar olmayabilir. Herkes de şeyi farklı. Bir eğitim mutlaka gerekiyor. Bir ustadan öğrenmek veyahut da çalışmak, çok çalışmak mutlaka gerekiyor. Yani çok doğuştan getirdiği yeteneği işlemeyen kişiler iyi tasarımcı olmaz bence. Veyahut da doğuştan getirdiği yetenek çok parlak olmasa da veya hiç olmasa da çok çalışarak iyi işler çıkaran tasarımcılar gördüm. Hiç yoksa yeteneği, hiç yoksa bile bazı işte kuralları takip ederek, işte bazı akımlara öykünerek vesaire kabul edilebilir düzgün işler, kabul edilebilir işler çıkaran tasarımcılar da gördüm. Çalışarak oluyor ama mutlaka şey var, genetik bir yatkınlık da önemli. Şey der, tasarım zeka.

0: Dünyanın görünür halidir der bir şey. O yüzden çok çalışmak da işte ustadan öğrenmek, eğitim almak, gelişmeleri takip etmek vesaire bunlar da önemli. Hiç kabiliyeti olmayan kişiler ve kabiliyeti olmadığını sanan kişiler de belli şeyde gelenekleri uygulayarak, belli kuralları takip ederek güzel işler çıkarabiliyorlar. Ama işte bunu içselleştirmek gerekiyor. İçinde yaşamak gerekiyor işte. Bunun içinde yaşadıktan sonra bunu zorlayıp bunun dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. O zaman belki bir tasarımcı oluyorsunuz. Belki de o zaman işte bir şeyi içselleştirip, bir geleneği içselleştirip onu zorlayıp dışına çıktığınızda siz yeni bir akımın belki öncüsü olursunuz belki. Tasarımla ilgili teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerledi. Çok güzel uygulamalar var, programlar var. Bunlara hakim olan kişi, tasarımla ilgili kuralları vesaire bilen kişiler düzgün işler çıkarabilirler. Hakikaten güzel işler yapabilirler. Yine günümüzde şablonlar var. Şablon kullanımı, stok görsel kullanımı, görseller tasarımcılar tarafından üretilip web sitesi üzerinden sunuluyor ve insanlar bunu satın alıp kullanıyorlar kendi tasarımlarında. Güzel işler satın aldığın zaman sizin işinizi de güzelleştiriyor. Bu tür yöntemlerle aslında güzel tasarımlar yapmak mümkün. Teknik öğrenerek, bu tür araçlar kullanarak iyi tasarımlar yapmak bence mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Eğer bir insan ahirete inanmıyor ve ahirete hazırlanmıyor ve ahiretini kaybedecek şekilde çalışıyorsa, bu dünya hayatı rüzgar gibi geçiyor. Rüzgar gibi geçiyor diyeyim ben. Yani kendim de tatmış bir insan olarak söyleyeyim. Bir göz yumup açıncaya kadar bir bakıyorsun büyümüşsün, bir bakıyorsun baba olmuşsun, bir bakıyorsun dede olmuşsun, bir bakıyorsun ihtiyarlamışsın. Hop birkaç göz yumup açıncaya kadar bitiveriyor. O dünya mühim. Biz asıl ahireti kazanmaya çalışalım. Asıl ahirette zarar etmemeye, cennete girmeye çalışalım, cehenneme düşmemeye çalışalım. Ve ona çalışıyoruz. İşte en doğru olan budur. Bütün insanların da böyle yapması lazım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şamil.

Acep şu yerde var mı ola, şöyle garip bencileyin. Bağrı başlı, gözü yaşlı şöyle garip bencileyin. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim, bulamadım şöyle garip bencileyin. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler kalmasın, şöyle garip bencileyin. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göğner özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin. Nice bu dert ile yanam, ecelere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti, biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise, hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.

0: dakika. Az, öz, etkili. Akra, sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, bi ni'metihi tetimmus salihat.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Sağduyunun sesi Akra.

görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müşteri.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabi bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edin.

edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an, bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım,

0: her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu l-mulk ve lehu l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu n-ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallah muhlisîne lehu d-dîne ve lehu kerihel kâfirûn.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih.
0: arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-Esmâ'ul Husnâ fed'ûhu biha.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddûsus selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hâzel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudâh. Ve a'udhu bike min şerri mâ fîhi ve şerri mâ ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek, fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda

0: benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbana atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya Hayyu Ya Kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî thanâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Ama Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

0: الحجة ويجد بالله شيئا دخل الجنة.
1: وآخر الحديث
0: Cenab-ı Peygamber'e mütemadiyen melekler gelir. Çeşitli melekler gelir. En çok Cebrail Aleyhisselam gelir. İsmine Cibril diyorlar. Bu gelmiş, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i tefsir etmişler. Evin diyorlar. Diyorlar ki, senin ümmetinden herhangi bir kimse Allah-u Celle ve Ala'ya şirk etmeden Allah birdir. Kul huvallahu ehad. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak bilmiyor. Şirk etmeden vefat ederse dehalel cennet. Bu adam cennete girer. Cennet peygamber sormuş Cibril Aleyhisselam'a. Fekult ve in zena ve in serak. Bu ümmetim şirk etmemiş ama büyük günahlar işlemişler. Öyleyse yine cennete girecekler mi bunlar? Evet diyor. Ve in zena ve in serak. Yani mühim olan iman. İman elde olduktan sonra günahlar affı ilahiyeye insanı tövbe eder, istiğfar eder, mağfiret eder Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak hepsini gafurur rahim, affeder. Yani ben böyle bir günah işledim, artık affolamam diye korkmamak lazım. Allah gafur, rahim yapmamak lazım ama bir şeyler iktidar, böyle bir hataya düşüldüğü vakitte benim işim bitti artık, ben oldum cehennemlik dememeli. Allah-u Teala'nın rahmetler sana ver, tövbe istiğfarlar verir, af muafiyet diler. Bunun için demekler ki, Cenab-ı Hakk'ın rica diyoruz. Kabahatler yaptık da, bu kabahatler dolayısıyla ümidimizi Allah'tan kesmeyiz. Ümidin Allah'tan kesilmesi, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ayet gelirse muhaliftir. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Kabahatlerimiz çok, ne kadar çok olursa olsun. Yer dolusu, gök dolusu kabahat olsun ama olsa da Allah'tan ümidi kesemeyiz. Çünkü gafurdur, rahimdir, rahmeti çok geniştir. Bununla beraber korkuyu da bırakamayız. Böyle ümidimiz olmakla beraber korkumuz da bakidir. Terazinin iki gözüne benzer. Bir gözü korku, bir gözü ümittir. Ümit tarafını şey yapar da korku tarafını bırakırsan terazi oturur bir tarafa. Halbuki terazinin düz olması için iki tarafın denk olması lazım. Ümit de güzel denk olacak, korku da denk olacak. Bir günah yaptığımız vakitte öyle korkacağız ki hesabı yok. O korkuyu biz temin edemezsek, Allah gafur canım işte bak, affediyormuş Allah. Affeder ama o içeride öyle bir korku olacak ki, ufacık bir zerre de günah yapmış olsak, bu zerreden dolayı da cehenneme atacağını da hesaplamak lazım. İki tarafı denk olması lazım. Günaha doğru korkun çok olursa bu sefer de hayatta rahat edemezsin. Korkun çok olursa hayatta rahat edemezsin. Ve ahiretin içerisine ümit bağlar da rican çok olursa bu sefer de korkun azalır yine bir şey yaramazsın. Ya ikisi de muhakkak denk olacak. Onun için Akif Merhum çok güzel söylemiş. Bunu hepiniz belki bilirsiniz. Ezberinizdir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne de vicdan. Fazilet hissi insanlarla Allah korkusundan. Fazilet insanlarda Allah korkusundan. Demek bizim günahlarımızı affeder ama buna yüklenmek Allah'a gafurdu demek insanı büyük felaketlere sürür. Ümit. Ümit var. Onun için diyor ki yüreklerden çekilmiş farz edilse kavfi yecdanın yüreklerden çekilmiş farz edilse havf-ı yezdan, Allah'ın korktu. Gönülden çekilmiş, Allah gafurdur diyor canım. Şu bakalım şu gençlik şöyle gitsin de sonra ne olur diyor. O zaman ne diyor? Ne irfanın kalır tesiri, ne de vicdanın. O zaman ne irfan? Bir gün para eder sana, ne de vicdanın. Ya hayat artık vehimidir, hayır ondan da alacak. Allah kusurlarımızı affeylesin. Onun için korku ile rica denk istesler. Evet Allah'ın gafur olduğunu bilmeyen yok. Rahim olduğunu bilmeyen yok. Gafurdur, rahimdir. Fakat azabı da şiddetler. Şiddetül ikab. Onun için ikisine de bir şeyde kullanmak lazım öyle. Yine Cibril Aleyhisselam teşrif buyurmuşlardı da dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız imişler.

beşerdir peygamberimiz. Ne kadar peygamberlerin hepsinin üstünde olsa yine beşerdir yani. Biz Hristiyanların dediği gibi İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur, ortakçısıdır deyiz. Allah muhafaza eylesin. Müslüman bu akideyi kabul etmez. İsa Aleyhisselam yer miydi? Tabi beşer giymeden doğamaz. İhtiyaç var. Defi hacet de eder miydi? Tabi Cenab-ı Hak defi hacet de edecek. Bunlar noksanlık değil midir? Allah noksanlıktan münezzeh değil mi? Öyle yiyip içip defi hacet ihtiyacını hisseden mahluk hiç Allah olur mu? Kafalara yerleşen yanlışlık kolaycaca silinmiyor. Yanlış bir fikir kafaya girdi mi içe girdi miydi? Onu silmek, atmak buradan çok bir şey. Ancak hidayet-i ilahiye bağlı. Bunun için İslam dinini iyi bilmek lazım. Onu iyi bilip akideyi sağlam tutmak lazım. Bir de Cebrail Aleyhisselam gelmişler. Cenab-ı Peygamber'e buyurmuşlar ki اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ يَأْمُرُكَ اَنْ تَدْعُوَ بِهَا اُولَٰئِ الْكَلِمَاتِ Cebrail Aleyhisselam gelmiş, demiş Cenab-ı Hak sana emrediyor. Bu kelimelerle Cenab-ı Hakk'a dua edin. Bir dua öğretiyor. فِنَّهُ يُعْطِيكَ اِهْدَاهُمْ Bu isteyeceğin şeylerden elbette Allah sana birisine verecek. De ki, اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ تَعَجِيلَ اَفِيَتِكَ Bir dua. Ya Rab, اِنِّي أَسْأَلُكَ تَعَجِيلَ اَفِيَتِكَ Bana acil bir afiyet ver ya Rab. Acil afiyeti istedim. اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ تَعَجِيلَ اَفِيَتِكَ Yani fi dünya يَحْفَظُكَ Anil eskam, seni hastalıklardan koruyacak bir afiyeti Allah'tan. Tabi kendimizin de sıhhatımıza zarar verecek şeylerden korunmamız şartıyla Allah-u Teala'dan afiyet istemek mecburiyetindeyiz. Şifa verildiği gibi afiyet de verecek bir oldu. Binaenaleyh her gün namazlarımızın arkasından yaptığımız dualarda bu gibi çeşitli dualarla Cenab-ı Hak'tan afiyet isteyelim. Ki o afiyetsiz malum hayat olmaz. İkincisi ve sabran ala veliyetike. Bir de iptilasız olmuyor dünya. Deniz dalgasız olmadığı gibi dünyada da iptilasız olmuyor. Dünyanın bütün nimetleri acayip. En üstün nimetinin içerisinde zehir var. En üstün nimetinin içerisine nimetle zehir karışmıştır. Bakarsın bir cihetten çok büyük bir nimet. Alt tarafında bakıyorsunuz büyük bir zehir var altında. Mesela büyük bir fabrika, milyonlara sahip bir insan, diyeceksin bundan daha müreffeh bir hayat sahibi yoktur. Fakat onun eğer o kazancının içerisine karamlar karıştırarak onu kazandıysa veya o kazandığı paraları böyle hayırlara harcayamıyorsa ve fukara-i zuafayı gözetleyemiyorsa, o fukaranın gözünün zehri vardır. Efendim, buna hayatında bakarsın öyle iptilalar vardır ki içinden çıkılamaz derecede. Onun için her nimetinin içerisinde bir de zehir vardır. Yani dünya nimetleri. Dünya nimetlerinin içerisinde zehirler de vardır. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın sabır secdesi ki bu beliyelere karşı durabiliriz. Bunlara karşı duramazsak yıkılırız yani. Belalar gelir. Bu belalara karşı da tahammül lazım. Ya Rabbi bundan benim bir an evvel kurtar. Bu şifayı verici sensin. Esbabına da tevessül ederiz. Bakarsın Cenab-ı Hak Allah-u Teala'nın izniyle şifa vermediği bir hastalık yok. Onlar da bir şifa verir. Üçüncü, ve hurucen minet dünya ila rahmeti. Ama bu dünyada kimse kalmıyor. Herkes gidecek. Binaenaleyh bu dünyadan çıkarken senin rahmetine nail olabilecek bir iman ile senin rahmetine geçecek güçünlerdir ya Rabbi diyerekten biz de iki üç duayı yapalım. Allahümme inni es'elüke ta'cile afiyetike ve sabran ala veliyetike ve hurucen minet dünya ila rahmet. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam

0: akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Ben
1: Gitti.
0: rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin bir de sadece belirlemek de değil, mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde, babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların
1: Evet.
0: hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz,
1: Evet.
0: Birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra farkındalığın sesi Akra'da.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 11 Eylül Cuma sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikteyiz ve bu sabahta programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla Cuma'nızı tebrik ediyoruz. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımıza sizler de dilerseniz mesajlarınıza katılabilirsiniz. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a bekliyoruz mesajlarınızı. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Haftanın en kıymetli günü bir cuma günü sabahına daha eriştik inşallah. Hayırlı, bereketli, güzel bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugünün ehemmiyetine dair tabii malumunuz Akra Medya sayfamızda da dosya haberlerimizde paylaştığımız özel içerikler de var. Buradan da her daim dilediğiniz her an hem web sayfamız üzerinden hem de uygulama üzerinden göz atabilirsiniz ayrıntılarıyla değerli dinleyenlerimiz. Ki bu bölümde hayatın pek çok yönüne dair özel dosyalarda bulunuyor. Yanı sıra program arşivlerine, canlı yayına, görsel ve video galerileri de yine sayfamızdan erişebileceğinizi hatırlatalım. Yani Akra Medya sayfamız ve mobil uygulama üzerinden değerli dinleyenlerimiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bugünün son paylaşımına da göz atalım. Sıkıntılı olduğumuzda kulağımıza gelen şifa başlığını taşıyan bir video içerik ve devamında ve içeriğinde de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o meşhur dizeleri Hakşerleri Hayreyler, Zannetme ki Gayreyler, Arifanı Seyreyler, Mevla Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler. Bu şiir özel bir video içerikle Akra Medya sosyal medya hesaplarında yer bulmuş bu sabah. Hatırlatalım henüz göz atmayanlar için, göz atıp paylaşmak isteyenler için. Efendim bir yandan da takvimler bugün 29 Rebiül Evvel sabahını gösteriyor ki Hicri takvimde bir ayı daha tamamlamak üzereyiz bu akşam itibariyle. Yeni bir ay olan Rebiülahir ayına nasip olursa başlamış olacağız. Öyleyse Akra kişisel hayat planım ajandasında yeni bir sayfa daha açma vakti geldi. Bakalım bu ayın başlangıcında ajandamızda hangi notlar var? Rebiülahir ayı Hicri takvimin 4. ayıdır. Yılın başında planladıklarımızı gözden geçirme ayı. İlk 4 ayın muhasebesi gibi düşünebiliriz notunu görüyoruz ve şu hatırlatmaları. Rebiülahir sadece zamanın değil, niyetlerin de yenilendiği aydır. Zamanı değerlendirme muhasebesi yapılmalı, manevi hedefler gözden geçirilmeli, mümkünse Kur'an-ı Kerim tilaveti arttırılmalı, günlük sünnetleri hayata geçirmeli, Akra Medya sesli kitaplardan dinlenecek kitap seçilmeli tavsiyesine de görüyoruz yine ajandamızın bu sayfasında. Ve şu ayet-i kerime var. Bakara suresi 286. ayet-i kerime mealen ey Rabbimiz unutur veya kasıtsız hata edersek bizi ondan sorguya çekme. Ayet-i kerimesi bu sayfada yer bulmuş değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam itibariyle Hicri takvime göre yılın 4. ayı Rebiülahir ayı başlamış olacak. Ayın bir takvimi ve devamındaki sayfalarda kişisel notlar alabileceğiniz sayfalar.

Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan, paylaşacağız biz de ilerleyen dakikalarda. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Günlerden Cuma, biz de tüm dinleyenlerimizin Cuma'sını tebrik ediyoruz. Cuma günü için bugüne dair. Niyetiniz, hedefiniz hangi camide olmak? Bulunduğunuz şehrin kıymetli mimari yapılarını da bu vesileyle hatırlatmış olabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz Akramobil hattımıza. Akramedya sayfamızda yer alan haberlerden biriyle başlayalım. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in kaleminden Bizim Çevre Anlayışımız ve Zevkimiz başlığını taşıyor ki İslam dergisinde yayınlanmış olan bu yazıda insanın kainattaki konumundan çevreye karşı sorumluluklarına kadar birçok konu ele alınıyor diyebiliriz. Doğanın Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet olduğu vurgulanırken, çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in kaleme almış olduğu yazıda, İslam'ın yalnızca insanın Allah-u Teala ile ilişkisine değil, diğer varlıklarla münasebetlerini de düzenleyen kapsamlı bir hayat nizamı olduğu belirtiliyor. İnsanların yer, gök, hayvanlar ve bitkiler gibi Allah'ın yarattığı nimetlerden faydalanırken, aynı zamanda bu varlıklara karşı sorumluluk taşıdığına işaret ediliyor. Yazıda tabiatın her unsurunun Allah'ın kudretini ve sanatını gösterdiği ifade edilerek, gökyüzü, yağmur, kar, denizler, nehirler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer canlıların birer nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlayış doğrultusunda çevrenin, tabiatın ve bütün yaratılmışların sevildiği belirtilirken, insanın diğer canlılarla huzur ve anlayış içinde yaşaması gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca çevre bilincinin yalnızca modern döneme ait bir yaklaşım olmadığı, çevre çalışmalarına yönelik geçmişte gerçekleştirilen girişimlere de değinilmiş, ormanların ve koruların oluşturulması, çevrenin korunması ve yerleşim alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor ki, özet halinde paylaşmış olduk devamını, ayrıntılarına, Bizim Çevre Anlayışımız başlığını taşıyan bu yazıda Akramedya sayfamız üzerinden erişebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yine burada bu başlıkla beraber yaklaşan okul dönemi öncesindeki tavsiyeleri görüyoruz. Okula uyum sürecinde ailelere öneriler, alışverişlerde dikkat edilecekler, yanı sıra tüketim çağında sade yaşamın önemi gibi özel haberlerde sayfamızda yer buluyor. Tabii bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Adana Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçrayan yangın 3. günde kontrol altına alındı. Bölgede ağaçların yanmasıyla 2000 hektara yakın ormanın kül olduğu belirtildi. Antalya Aksu'da da 7 Eylül'de çıkıp Kepez ve Döşeme Altı ilçelerine sıçrayan yangın yaklaşık 67 saat sonra kontrol altına alınabildi. Muğla Fethiye'de Sarp arazide çıkan yangına da müdahale edildi. Haberin fotoğrafı ise tabii her yangın sonrası olduğu gibi çarpıcı, orman yangınından geriye kalan şeklinde, arada birkaç küçük yeşillik kalabilmişken tablonun, fotoğrafın genelinde yine gri bir tablo var. Bu gri tablonun düzeltilebilmesi için, yeniden ağaçlandırılması için pek çok çalışma yapılıyor elbette. Zaman zaman hatırlatıyoruz. Onlardan biri de efendim Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT tarafından gerçekleştirilen, organize edilen ağaçlandırma çalışmaları ki yeşermek için de yangının izini zeytin fidanlarıyla siliyoruz şeklinde bir kampanya hazırlanmış. Önceki yıllarda olduğu gibi yine bu yılda yangınlar sonrasında zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi anlamında, hem de bölge halkına fayda sağlaması anlamında, özellikle Marmara Ege

Ve Akdeniz'de zeytinliklerin yeşertilmesi adına başlatılan kampanya devam ediyor. Burada dikiliağacımvar.com sayfasında ve sayfadaki topluluk bağışları ya da diğer bağış yap bölümünden kolaylıkla erişilebiliyor. Hem bu bölge için hem de diğer farklı kampanyalar için de fidan bağışı yine bu sayfa üzerinden kolaylıkla yapılabilmekte.

Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfı hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğuruyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar ton gıda çöpe giderken bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık geliyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon gıdanın israf edildiği belirtilmiş. Ve değişmeyen bir tablo olarak maalesef bu tablonun, bu listenin en başında, yani israf edilen kalemlerin en başında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri geliyor. Günde yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe gidiyor. Tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin yaklaşık %25'i pazara ulaşamadan kaybedilebiliyor. Sonrasında ise soğuk zincirin korunamaması, en iyi görünen ürünün tercih edilmesi ve benzeri sebeplerle satış noktalarında veyahut da satın alındıktan sonra yine doğru muhafaza koşullarının sağlanmaması ya da gereğinden fazla alınması gibi sebeplerle satış sonrasında da, yani tüketiciler tarafından da israf söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu zincirin birkaç halkası var. Sadece gıda anlamında değil, konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin de gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmiş. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca sebepleri arasında. Bir diğer israf kalemi ise su. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'inin gereksiz kullanım nedeniyle israf edildiği belirtiliyor.

İlginç bir kavram var sırada. Dijital obezite. Sosyal medyada amaçsız gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlığının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısı yapılmış. Hatta bir başka ilginç kavram daha, fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı da elbette zorlaştırabileceğini vurguluyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirtirken, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatmadan önce yatak odasından mümkün olduğunca uzak tutulmasını öneriyor. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini belirterek, güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye ediyor. Profesör Doktor Orhan Koçak ise çeşitli aktivitelerin gençleri dijital bağımlılığa ittiğini belirtirken bunun panzehri olarak güçlü aile tavsiyesinde bulunmuş. Yaklaşık 5.000 gençle yapılan telefon ve internet kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarında gençlere aileleriyle ilişkileri, kültürel, sosyal, fiziksel ve dini aktiviteleri sorulmuş. Bu aktivitelerinin çocukları ve gençleri nasıl değiştirdiğini ölçmeye ve anlamaya çalıştıklarını söyleyen Koçak, aileyle ilişkileri güçlü, aile desteği yüksek olan gençlerin ciddi manada iyi oluşları daha yüksek, telefon kullanımı da düşmüş görünüyor. Aynı zamanda fiziksel, eğitsel ve dini aktiviteler de bu süreci aynı şekilde güçlendiriyor dedi. Online ortam mutluluğu, online ortam alışkanlığı abur cubur yemeye benziyor diyen Koçak, ruhumuzu abur cubur beslersek ne olur? Sağlık

Gazeteden dikkat çeken bir başka haberle devam edelim. Hatta manşet haber olarak da karşımızda sosyal medya. Çocukları estetik kaygılarla operasyon yapmaya zorluyor. Sosyal medyada filtrelerle şekillenen yüzler, belirgin vücut hatları ve kusursuz güzellik anlayışı çocukların ve ergenlerin kendileriyle ilgili algısını da değiştiriyor. Beğenilme ve akranları tarafından kabul edilme isteğiyle estetik müdahalelere yönelen çocukların talepleri yalnızca ileri yaşlarda yapılan operasyonlarla sınırlı kalmıyor. Burun estetiği, vücut şekillendirmeden kepçe kulak operasyonlarına kadar uzanan talepler, estetik müdahalelerde yaş sınırının ve çocukların bu kararları alma nedenlerinin yeniden tartışılmasına yol açıyor. Bir başka unsursa akran zorbalığı. Bu da çocukları ve ergenleri estetik müdahalelere yönlendirebiliyor. Peki pedagoglar bu konuda ne diyorlar? Çocuk gelişim uzmanı Filiz Yıldırım, çocukların neye maruz kalırsa dikkatini, ilgisini ve merakını o alana yönlendirdiğini belirterek şunları söylemiş. Dans eden, makyaj yapan, kullandığı ürünleri tanıtan ya da yüzünün nasıl göründüğünü anlatan influencerlar çocukları sürekli karşısına çıkıyor. Burun, çene, dudak ve cilt gibi fiziksel özellikler yüze çok yakın çekilmiş görüntüler üzerinden değerlendiriliyor. Erken yaşta makyaj yapma isteği ortaya çıkıyor. Dış görünüşleriyle ilgili kaygılar yaşamaya başlıyorlar. Gördüğü ürün ya da uyarıların, uygulamaların kendinde de olmasını istiyorlar. Çünkü çocuk gördüğünü talep ediyor. Çocukların ön beyin gelişimi henüz tamamlanmamış durumda. Henüz karar verme ve muhakeme becerilerinin gelişimini sürdüren çocukların eline sosyal medya ilkokul çağlarından itibaren veriliyor. Aileler çocuklarının odalarında telefon, tablet ya da bilgisayar başında bulunmasını güvenli zannedebiliyor diyen Yıldırım, anne ve baba çocuğum evde, odasında ve güvende diye düşünüyor. Ancak çocuk odasından hiç çıkmadan sosyal medyada çok tehlikeli alanlarda dolaşabiliyor. Nasıl ki bir anne baba 14 yaşındaki çocuğunu gece saatlerinde şehrin en tehlikeli sokaklarında tek başına bırakmaz, fakat aynı çocuk odasındaki telefon üzerinden bazen o sokaklardan daha tehlikeli içeriklerle karşılaşabiliyor dedi. Çocukların küçük yaşta estetik taleplerinin yalnızca heves olarak görünmemesi gerektiğini işaret eden Yıldırım, bu taleplerin arkasında yoğun sosyal medya maruziyeti ve dış görünüş baskısının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. 13-15 yaş aslında bir çocuk için estetik ameliyat açısından oldukça erken, çünkü vücut gelişimi 18 yaş civarına kadar devam ediyor. Bu konuya da dikkat denilmiş. Bir başka isim Profesör Doktor Barış Erdoğan, 18 yaşın altındaki çocuklar sosyal medyada karşılarına çıkan özendirici paylaşımlara yoğun biçimde maruz kalıyor. Bu içeriklerde sunulan güzellik anlayışı ve gördüklerini taklit ediyorlar ki sosyal medyayla da sınırlı değil. Türkiye'de yayın yapan yabancı menşeli bazı çocuk kanallarındaki programlarda çocuklar yetişkin gibi giydiriliyor. Yoğun makyaj ve abartılı saç modelleriyle ekrana çıkarılıyor. Çocuk sürekli karşılaştığı bu görüntüleri normal kabul ediyor ve kolay taklit edebiliyor. Çocuklar erken yaşta yetişkin görünümünü özeniyor. Güzellik endüstrisi de sosyal medya ve akran kültürüyle birlikte yetişkin kadın bakım harcamalarını genç kızlarına yaptırıyorlar ki bu da bir başka zorlama olarak karşımıza çıkıyor demiş.

Dijital bağımlılığa ilişkin bir diğer haberse şöyle: Türkiye bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor. Teknoloji bağımlılığı okullarda mercek altına alınırken risk haritaları çıkarılıyor. 147 bin lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek risk büyüme

eden çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Binlerce okuldan elde edilen verilerden bağımlılık risk haritaları oluşturuldu. 2005-2025-26 eğitim döneminde de 147 bin lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelendi. Öğretmen ve ailelere yönelik psiko eğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmalarının da genişletildiği açıklandı.

0: Mesajlarınız geliyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Bakalım kimler ulaşmış programımıza. Burdur'dan selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı cumalar dilerim demiş. Muharrem Enes Aztek'in fotoğrafını da paylaşmış. Ve 19 gün sonra da tezkere olacağını belirterek dualarınızı beklerim demiş. Pekala, hayırlı tezkereler ve kolaylıklar dileyelim kendisine. Başka kimler var? Bakalım, Samsun'dan Cemal Zorlu yazmış. Berrak ve sakin bir sonbahar sabahından Karadeniz'in merkezi Samsun'dan tüm akre çalışanlarına ve dinleyenlerine kucak dolusu selamlar. Bereketli ve verimli bir hasat dönemi yaşadık. Rabbimize sonsuz hamd olsun diyor. Efendimize salatü selam olsun demiş. Ve kızılcık fotoğraflarını da paylaşmış. Evet, tam mevsimi ve hasat zamanı. Biz de kolaylıklar dileyelim, bereketli olsun diyelim bir kez daha. Cemal Bey nezdinde şu anda bugünlerde hasatla uğraşan tüm dinleyenlerimize. Adıyaman'dan Yusuf Bey, akrabimizin cumasını kutlarız, hayırlara vesile olsun derken, Oruç Avcı da Nevşehir'den selamlarını ileten dinleyicimiz. Ve bir başka dinleyicimiz de Ayşe Ayyıldız, hayırlı cumalar dileriz. Yıllardır severek dinlediğimiz Akra sanki bir üniversite gibi, sağlık, kişisel gelişim, maddi, manevi, dini, ilim ve fenli güzelce bizlere bilgiler aktarıyor ve çok şey kazandık. Akra'ya emek verenlere ve tüm akradaşlarımıza teşekkürler, daim olsun birlikteliğimiz. Bursa'dan selamlar, sevgiler diyor. Amin diyerek eşlik edelim. Biz de bu güzel mesajınıza çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. İkram Doğan Bey Karabük'ten yazmış. Cuma tebriğini ileterek selamlarını ileten akradaşlarımız arasındalar. Ve Fatma Hanım da İzmit'ten cuma tebriği mesajını paylaşmış bizlerle. Daha devam eden, ekranımıza düşen pek çok mesaj var. Onları da müsaadenizle birazdan aktaralım. Ama sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.
2: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Sıra. Yol durumu.
1: Efendim saatimiz 9'a yaklaşırken trafikte ciddiyetini halen sürdürüyor gibi görünüyor. Bu dakikalarda hem de İstanbul ve hem de yurdun diğer noktalarındaki çalışma yapılan güzergahları öğreneceğiz.

0: Büşra Pişkin attığımızda ayrıntılar için. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
1: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
0: Teşekkürler. Buyurun, ayrıntılar için söz sizde.
1: Tabii yine İstanbul trafiği ile beraberiz. İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %58 seviyelerinde diyebiliriz. Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nda Maltepe Zümrüt evlerden itibaren bir yoğunluk var. Kozatan'a kadar etkisini sürdürüyor. Kademel olarak hafiflese de yine Yeni Sahra'dan itibaren bir yoğunluk başlıyor tekrar. Avrasya tüneline kadar etkisini sürdürüyor. Ancak tünelde bağlantı noktası ve devamı açık seyrediyor. Tabii baktığımızda Anadolu'ya geçiş yönünde ise Aydın Evler Bostancı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Temato yolunda Samandıra gişeleri sonrasında başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. Yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için Küçükşamlıca, Altınüzade, Acıbadem, Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar da devam ediyor bu yoğunluk ancak sonrasında yol açılıyor. Tabii yine Ümraniye, Yaman Evler, Esen Evler çevresinde de trafik yoğun seyrediyor. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Çamlık Karşıyaka güzergahına kadar etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları Beykoz ve Kavacık çevresinde trafiğin açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası açık fakat köprü üzerinde hafif bir yoğunluk var. Devamında ise köprü çıkışı itibariyle açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Edirne kapıdan itibaren artan bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası ve devamı ise açık. Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor D100'deki yoğunluk. Tamato yolunda ise Akşemsettin mevkinden itibaren bir yoğunluk var. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar devam ediyor ancak sonrasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol devamında açık seyrediyor. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne de baktığımızda trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz başlangıcını oradan itibaren. Bayrampaşa Sağmazlığa kavşağına kadar da etkisini sürdürüyor. Yine Halkalı Basın Ekspresi yolunda bir yoğunluk var. Bazılar Bahçelievler, Ataköy, Şişli ve Levent çevrelerinde de trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Boğazköy, Kayaşehir yönünde meydana gelen bir zincirleme kaza sebebiyle bölgede trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu güzergahında, İzmir Çeşme Otoyolu'nda, Aksaray Ortaköy yolunda ve Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol saatlerine göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Trafiğin tabii şu dakikalarda yine %51 seviyelerinde seyrettiğini tekrar hatırlatarak herkese güvenli yolculuklar, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı cumalar ve kolaylıklar diliyoruz. Yol durumu bilgilerini paylaştı Büşra Hanım. Tabii pazartesi okullar açılıyor. Acaba nasıl bir rekorla haftaya ve güne başlayacağız? Biz de merakla bekliyoruz. Ayrıntılarını yine sizlerle paylaşacağız. Mesajınız ulaşıyor. Hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar. Kırıkkale'den Haydar Pehlivan ve Fatih Başduğ yazmışlar bu mesajı birlikte bizlere. Erol Bey Konya'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasında. Abdülaziz Bey Almanya'dan hayırlı cumalar ve arkadaşlarımıza selamlar diyor mesajında. Halil Kürtül yine Mersin'den ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Denizli'den Mehmet Faruk Altınkaynak yazmış cuma tebriğiyle. Başka kimler var bakalım. İstanbul'dan Muhammed Bey'in mesajını gördük. Rabbim bu mübarek günde dualarımızı kabul eylesin ve gönüllerimizi huzurla doldursun. Sağlık, bereket, hayırlar nasip eylesin diyor. Biz de amin diyerek eşlik ediyoruz tabii. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Paylaşmayı sürdüreceğiz. Akrem Medya'nın sosyal medya hesaplarından da bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Programımızın başında da hatırlatmıştık. Bugün Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine onu

Unutulmaz zezelerini içeren bir şiir, video içerik olarak karşımızda ve bir önceki paylaşımda İstanbul'daki Sahabeler serisinden ve elbette bu manada ilk aklımıza gelen Eyüp Sultan Hazretlerini hatırlatıyor bizlere. Hemen altında da Eyüp Sultan'a birlikte gitmek istediğinin arkadaşına gönder notunu da görüyoruz. Oldukça beğeni alan paylaşımlardan biri de buydu. Peki sizin bu güzel Cuma günü için niyetiniz nerede olmak, Cuma vaktini nerede değerlendirmek? Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0501 630 3030'a yazabilirsiniz. Birazdan yeniden buradayız.

9.05 saatler Rakra'da Güne Merhaba programında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. İnsan sahip mi, emanetçi mi sorusunu yöneltelim biz de bugün gazeteye yansıyan bir yazı etrafında. Hayat boyunca benim dediğimiz ne varsa bir gün elimizden çıkıp gidecek. Sahip olduğumuz mal, taşıdığımız makam, kazandığımız itibar, biriktirdiğimiz bilgi, ayırdığımız zaman. Hatta bedenimiz ve bize bahşedilen ömrümüz bile sonsuza kadar bizimle kalmayacak. O halde insan gerçekten sahip mi, yoksa kendisine verilenlerin emanetçisi mi? İslam, insanın elindekilere bakışını tam da bu soruyla yeniden şekillendiriyor. Emanet denildiğinde

De çoğu insanın aklına korunması için kendisine bırakılan para, eşya veya değerli bir mal gelir. Ancak İslam'ın emanet anlayışı bundan çok daha geniş. Birine verilen söz, üstlenilen görev, sahip olunan yetki ve korumamız altındaki insanlar da birer emanettir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emanetlerin ehline verilmesini ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesini emrettiği bildirilir. Bu nedenle emanet bilinci yalnızca bir şeyi sahibine geri vermek değildir. Aynı zamanda insanın kendisine verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi. Bir işi üstlenen insan o işi ihmal etmemeyi, bir yetkiyi elinde bulunduran kimse ise o yetkiyi kendi çıkarı için kullanmamayı öğrenmeli. Çünkü makam da görev de insana ömür boyu verilmiş bir mülk değil, bir gün hesabı sorulacak bir sorumluluk. Hazreti Peygamber, peygamberlik görevi kendine verilmeden önce de Mekke toplumunda güvenilirliğiyle tanınıyordu. Bu sebeple kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Güvenilir olmak, İslam ahlakının en temel özelliklerinden biri. Müslüman, insanların yanında kendilerini güvende hissettikleri kişi. Onun elinden, dilinden, sözünden ve davranışlarından zarar gelmeyeceğini bilmek, insanlar arasında güvenin oluşmasını sağlar. Bir sır emanet edildiğinde onu korumak, verilen sözü yerine getirmek ve kendisine teslim edilen şeyi sahibine eksiksiz ulaştırmak da bu güvenin bir parçası. Emanet kaybolduğunda yalnızca bir eşya kaybolmaz. İnsanlar arasındaki güven de zarar görür. İnsanın en büyük emanetlerinden biri de zamandır. Geri gelmeyen saatler, günler ve yıllar nasıl kullandığımız konusunda bizi düşündürmekte. İnsan, kendisine verilen ömrü yalnızca tüketmek için değil, anlamlı ve hayırlı işler yapmak için yaşar. Bu nedenle emanet bilinci, hayatın her alanına yayılan bir farkındalıktır. Bir anne ve babanın çocuklarına karşı sorumluluğu, bir çalışanın görevini hakkıyla yapması, bir yöneticinin adaletli davranması ve insanın kendi bedenini koruması da bu anlayışın içinde değerlendirilir ve değerlendirilmelidir. İnsanın elindekinin gerçek sahibi gibi davrandığında kolayca bencilleşebilir. Oysa onları emanet olarak gördüğünde bunu nasıl kullanmalıyım sorusu önem kazanır. Emanet bilinci insana her nimetin bir sorumluluk taşıdığını hatırlatır. Asıl mesele çok şeye sahip olmak değil, sahip olduklarının hakkını verebilmektir. Belki de hayatın en önemli sorusu budur. Elimizdekileri gerçekten kendimize ait bir mülk olarak mı görüyoruz, yoksa bir gün sahibine hesabını vereceğimiz emanetler olarak mı? Müminin hayatındaki sorumluluk bilinci de tam da bu sorunun cevabıyla başlıyor. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Karaman'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dileriz. Bugün burada Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Mescidinde kılmaya niyet ettik demiş Ali Rıza Bey. Teşekkür ediyoruz mesajınız, katılımınız için. Hayırlı bereketli bir cuma dileriz tüm arkadaşlara. Bugün ve nasip olur da yaşayacağımız diğer zamanlar boyunca Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmak kısmet olsun hepimizin inşallah. Duasıyla ulaşmış Ayşe Hanım Erzurum'dan mesajında. Karaman'dan Muhammed Yumru annesi babası ve kardeşi Hüseyin'in selamı var. Tüm arkadaşlara da hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. Mesajını iletmiş, paylaştık bizler de. Aydın'dan selamlarını iletiyor Gülsüm Hanım ve Cemile Hanım da Kahramanmaraş'tan ulaşmış. Efendim o da cuma tebriğini iletiyor. Abdülhamit Han Camii'nin fotoğrafını iletmiş Kahramanmaraş'tan bizlere. İsmihan Tekkanat da Denizli'den tüm akla dinleyenlerine, emeği geçenlere selam ve dualarla inşallah isteyen herkese Kabe'yi seyrederken cuma vakti geçirmek nasip olsun duasını ve bu güzel duayı iletmiş dinleyicimize de teşekkür ediyoruz.

Kerkük'e uzanalım. Irak'ın Kerkük şehir merkezindeki tarihi büyük çarşıda bulunan Muhammed Necip Camii 148 yıldır minarelerinde.

Ezan sesinin eksik olmadığı şehrin köklü ibadethaneleri arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen camide yaklaşık 1,5 asırdır sürdürülen ezan, aradan geçen yıllara rağmen okunmaya devam ediyor. Kerkük'ün tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan cami, her vakit minaresinden yükselen ezan sesiyle geçmişten günümüze uzanan manevi mirası yaşatmayı sürdürüyor. Tarihi çarşının kalbinde yer alan Muhammed Necip Camii, yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde Kerkük'ün yıllara yayılan dini ve kültürel hafızasında da önemli bir parça oluşturan kıymetli yapılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Camide yaklaşık 150 yıldır sürdürülen bir gelenek de ihtiyaç sahiplerine yemek ikram edilmesi. Hayırseverler ve çarşı esnafının desteğiyle her cuma namazının ardından yemek dağıtımı yapılıyor. Kerkük mutfağının meşhur lezzetleri burada hazırlanarak her cuma ve her kandil gecesinde ikramların yapıldığı bir gelenek de sürdürülmeye devam ediyormuş efendim.

Bu haberin ardından Akrem Edin'in kültür hazinemiz kategorisine de tavsiye edebiliriz sizlere. Burada Anadolu'muzun ve yurdun ve dünyanın pek çok yerinden kültürel geleneklerimize, mirasımıza ilişkin özel haberler var. İmam Buhari Külliyesi binlerce ziyaretçi ağırlıyor şeklinde özel fotoğraflarla yer alan haberlerden biri bu. Anadolu'nun çivisiz camileri, asırlardır ayakta duran camiler, Anadolu irfanında misafirperverlik, halk edebiyatında aşıklık geleneği, peygamber sevgisinin kaleme dökülüşü, hilye-i şerifler, Anadolu ve İstanbul'daki çeşitli namazgahlar ve tarihi yapılar ve çeşitli gelenek ve kültürlere dair özel dosyalarımızın yer aldığı bu kategoriyi tavsiye edelim, göz atabilirsiniz. Kültür hazinemiz kategorisi Akrem Edin sayfasında yer alıyor. Hayatın içinden başlıklarla devam edelim programımıza. Aileyle birlikte sofraya oturmak çocukların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Araştırmalar, haftada birkaç kez aileyle yemek yiyen çocukların akademik başarılarının yükseldiğini, özgüvenlerinin arttığını ve sosyal becerilerin daha güçlülüğünü olduğunu ortaya koydu. Tabii günümüzde çalışma saatleri, okul saatleri, herkesin kişisel cihazını kullanması derken yemek saatlerinde de ortak saatlerin değiştiği bir duruma da dönüşmüş durumda pek çok sebeple. Bu sebeple bu geleneğin sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulanmış. Profesör Doktor Ahmet Güzel, özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini aktarıyor. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade ederek, çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini de güçlendiriyor diye konuştum. Boyun kütletmeye dikkat. İstanbul'da kütletme işlemi sonrası yaşanan bir ölüm, kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini gündeme getirdi. Fizyoterapistler kütletme sırasında duyulan sesin geçici rahatlamasının iyileşme olarak değerlendirilmemesi gerektiği uyarısını yapıyor. Boyun bölgesine kütletme işlemi yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ölümü, sosyal medyada giderek yaygınlaşan kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini de yeniden gündeme getirdi. Rehabilitasyon uzmanı Doktor Asiye Gülsüm Kalcı, tıpta servikal mobilizasyon ve manipülasyon olarak adlandırdığımız halk arasında boyun kütletmesi olarak bilinen uygulama, herkes tarafından uygulanabilen masum bir işlem değildir. Özellikle boyun ani ve sert şekilde çevrilerek kütletilmesi, kas, eklem ve bağ dokularında zorlanmaya neden olabilir. Nadir de olsa boyun damarlarında problem oluşabilir. Buna bağlı olarak inme ve ölüm de bildirilmiş. Bunun için özellikle ve öncelikle fiziksel tıp ve rehabilitasyon

0: kimi tarafından ayrıntılı olarak bir değerlendirme yapmak gerekir diyor. Ağrının nedeni bilinmeden yapılan güçlü müdahalenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten fizyoterapist Ayşenur Hacı Hasanoğlu da özellikle sosyal medyada şifa veya ağrı giderici olarak sunulan hareketlerin uzman değerlendirmesi olmadan uygulanmaması gerektiğini söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan kütletme videolarında duyulan sesler tedavinin gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Sesin en yaygın nedenlerinden biri eklem kapsülü içindeki buradaki değişiklikten kaynaklanıyor. Bu ses sizin tedavi olduğunuz anlamına gelmez ve beklenmedik problemler yaşanabilir. Boyun, bel veya sırtı güçlü kütletme uygulamaları geri dönüş olmayan problemlere yol açabilir uyarısında bulunuyor. Kazılardan ilginç bir bulguya erişilmiş. 4000 yıllık sevgi çiçeği tohumu başlığıyla da yer bulmuş haber gazetelerde. Külhöyük'te yürütülen kazılarda 4000 yıllık bir Hitit kitabının içinde endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına rastlanıldı. Koruma altında bulunan ve 2019'da coğrafi işaret alan sevgi çiçeğinin binlerce yıl öncesinde uzanan izlerinin Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açtığı vurgulanıyor. Eski kalıntılarda bir kitap arasında 4000 yıllık tohumlara ulaşılması. Mesajlarını paylaşan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Biz de cumanızı tebrik ediyoruz. Gün boyunca yine 0501-630-3030'a görüş önerilerinizi yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Genel olarak yurt çapında açık bir hava var. Sadece kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu. Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar söz konusu ama diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava söz konusu. Hatta sıcakların iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle bugünlerde. İstanbul 29, Çanakkale 32, İzmir 32, Denizli 37, Antalya 32, Adana ve Burdur 35, Ankara, Eskişehir ve Konya 31, Bolu 28, Zonguldak ve Trabzon 25, Samsun 26, Rize 27, Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın son işlem gününde günün ilk rakamları şöyle. Dolar 48.60, avro 56.48 lirada, altının gramı ise 6.811 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayında olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan, anne baba vasiyetini tutmayı ve ağabeye hürmet etmeyi anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da, Mahmut Esat Yoçan hocamızın yapmış olduğu Cuma sohbeti 10.15'te yayına gelecek. Mümin kulların özellikleri, kaza ve kader karşısındaki tavırları Cuma sohbetinin konuları. Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de, 11.15'te ise Son Peygamber Alemlere Rahmet programını dinleyebilirsiniz. Programda Peygamber Efendimizin züht hayatı ve anlayışı anlatılacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programı yayına geliyor. Programda Eyle Ayla Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Mescit adabı konusuyla Hadisler Deryası 15'te, Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk 16.30'da, gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Divan Aşk 22'de Akra'da olacak.

0: Ve böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yeni bir programdır. Tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz efendim.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Ömrünüz muradınızca geçsin. Allah'ın rızasına uygun geçsin. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Sevgili ve değerli Akra dinleyicileri, hepimiz sağsa annelerimizin, babalarımızın efendim gönlünü almaya koşturmalı, seferber olmalıyız ya vefat ettiyse. O zaman da vazifelerimiz var. Anne ve babanın vefat ettiği zaman yapılacak efendim hizmetlerinin başında onların ruhuna efendim dualar etmek, hatimler indirmek, Kur'an-ı Kerimler, mevlidler efendim okutmak, hayır hasenat yapmak, kurbanlar kesmek gibi şeylerdir. İnsan anne babasının efendim vefat etmiş anne babasının ruhu için hangi hayırı yaparsa, sadaka verse, bir hayır yapsa, çeşme yaptırsa, efendim kurban kesse, hacca gitse, hep sevabı ona gider, anne babaya gider. Çocuk da sevabı alır, hiçbir şey eksilmeden, bölüşülmez yani. Aynı sevabı çocuk da alır, aynı sevabı

ilgi devam eder. Bu benim babamın en yakın arkadaşıydı. Şunu ziyaret edeyim, elini öpeyim. Efendim bir arzusu varsa sorayım filan diye. Anne babanın efendim arkadaşlarını da eski dostlarını da aramak, kayırmak önemlidir. Onun için anne baba dostlarını, arkadaşlarını arayın, bulun, kollayın. Çünkü kim annesine, babasına kabrinde ziyaret yapmak isterse, yani hani nasıl istemez mi? Hani kabrin bir yolu olsa da tıpış tıpış insan merdivenlerden inse, içeride nurlu geniş bir kubbenin altında efendim vefat etmiş olan annesini babasını dayalı döşeli efendim güzel bir şekilde görse de ışıklar içinde böyle kokular, hoş kokular içinde ziyaret etse, elini öpse istemez mi? Anne ve babasına kabrinde ziyaret etmek isteyen efendim onun hayatta kalmış olan yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına ziyaret etsin diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Onun için baba dostlarını, ana dostlarını unutmayın. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, bu da işin bir zarif, bir güzel, bir ince yönüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki büyük ağabey baba yerinedir, baba gibidir. Yani herkes birbirine adıyla hitap ediyor. Yani babasına da adıyla hitap ediyor, abisine de hitap ediyor. Halbuki biz yaşça büyük olan kardeşine ağabey diyor ki, bu kelimeyi biraz açıklayacak olursak, tahlil edecek olursak, ağa ve bey kelimelerinden meydana geliyor. Yani kendisine büyük kardeşine kardeşim demiyor, kardeş demiyor, efendim ahi demiyor Arapçası, efendim biraderimen demiyor, efendim ağabey diyor. Bizim örfümüzde, terbiyemizde bunlar ağalık da beylik de çok yüksek unvanlar, yani içtimai unvanlar. Bey oldun bir insan, mesela Osmanlı beyi, Karamanoğlu beyi, efendim çok büyük bir unvan, sultan gibi bir şey yani. Bizim edebimiz böyle, yaşça biraz büyük olduğumu, hatta ikizlerden önce doğanı ötekisinin abisidir derler. Efendim abinin sözü de, efendim hatırı da önemli, dünya malı önemsiz. Ufak demek öyle dedi, böyle dedi, çok aldı malı, az aldı, taksim şöyle oldu, böyle oldu, yan baktı, efendim kaş kaldırdı, kaş çattı, efendim gözünü döndürdü. Bunlar şeytanın insanları körüklemesi, aile muhabbetini bozmak için şeytanların çalışması. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, kardeş kardeşin daha önemli kardeşidir. Büyük ağabey de ağabey. Yani unvan bakımından ağa ve bey gibidir. Ona elbette hürmet edecek. Babasının yerine kayındır. Hele babası vefat etmişse ağabeyinin sözünü küçük kardeşlerin dinlemesi lazım. Hakikaten bizim ülkemizde de efendim bazen böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Bakıyoruz bir büyük ağabey, yani yaşça büyük kardeş, efendim tabi kısaltarak ağabey olmuş, abi. Abi diyoruz. Biraz ağası beysi uzun. Abi diyoruz. Ağabey sözünün tabii biraz aşınmış şekli oluyor. Bir büyük abi efendim ne yapmış oluyor? Öteki kardeşlerin hepsine bakıyor, okutuyor, efendim yetiştiriyor, büyütüyor, geçimini sağlıyor. Efendim yuvasını kuruyor, evlendiriyor, malını, mülkünü, çeyizini, çimenini hazırlıyor. Tamam, kız kardeşimi evlendirdim, rahat ediyor. Hatta kendisi geciktiriyor evlenmesini. Efendim ağabey olduğu için evvela kardeşlerimi kayırayım, kurtarayım diye. İslam ne kadar güzel, İslam terbiyesi bizim örfümüzün, adetimizin içine ne kadar işlemiş. Elhamdülillah, ismi söylenmez Ahmet, Ali, Veli, kalk, gel, git, efendim böyle yaşça büyüne İsmi söylenmez, unvanı söylenir. Babasına isim söylenmez. Söylerse herkes şaşırır, kızar. Ne bu senin askerlik arkadaşın mı? Bu ne laubalilik derler. Yani İslam'da bizim dedelerimiz çok derin bilgileri elde ettiklerinden en büyük hadis kitaplarını, en büyük fıkıh kitaplarını, en büyük tefsir kitaplarını bizim dedelerimizin efendim yazdığını biliyoruz. Tarih biliyor, cümle İslam alemi biliyor. İslam'ı çok iyi öğrendiğinden halkı da çok güzel yetiştirmişler. Halk efendim öyle Müslüman olmuş ki, ben şeye benzetiyorum bazen, böyle tatlı bir latife olarak, hanımlar tatlıyı, hamurunu hazırlarlar, öbür tarafa da şerbetini hazırlarlar. Ondan sonra bu hazırladıkları şeyi, hamuru tatlının içine koyarlar. Eğer tatlı hamuru içine almazsa, sunduğunuz zaman yiyen bir ısırır, ya bunun içine tatlısı işlememiş, bir yere hamur kalmış diye yüzünü buruşturur. Ama bazen de böyle tatlı efendim bütün iliklerine kadar işliyor hamurun, o zaman o elinize sağlık, pek tatlı olmuş, pek güzel olmuş diye.

diye yapanı methediyoruz. Yani bizim halkımızın hücrelerine İslam terbiyesi işlemiştir de onun için abisine hürmet eder. Efendim abisinin babasının yanında sigara tiryakisi bir olsa sigara içmez, ayakta durur, otur demeyince efendim oturmaz. Hizmete ilk önce hemen fırlar, kalkar, koşturur. Efendim hizmeti bir devlet ve nimet bilir, saadet bilir. Bu tarafında tabii hatırlatıyoruz. Yani büyük olan kardeşe hürmet de hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş bir husus. Sevgili ve değerli akra dinleyicileri. Tabii anne babanın efendim vasiyetleri vardır, tavsiyeleri vardır. Evladım, sana vasiyetname bıraktım, şunu yap, bunu yapma. Efendim onları da tutmak lazım. Tabii biz de anne ve babalar olarak bizden sonraki evlatlarımıza vasiyette bırakmalıyız. Yazılı olmalı vasiyetname, yatağının yastığının altında hatta olmalı diyorlar. Yani o kadar hazır olmalı. Çünkü ölüm nerede, nasıl, ne zaman gelecek belli olmaz. Vasiyetnamesi hazır olmalı. Vasiyetname nasıl başlar? Evvela besmele ile başlar, sonra takvayı tavsiye eder. Allah'tan kork evladım diye başlar. O halde sanki annesinin babasının vasiyetnamesi yoksa bile ben onlar namına efendim hatırlatayım ki önce takva ehli olsun evlatlar. Efendim çünkü annesi babası eğer vasiyetname yazma muvaffak olsaydı, öyle bir şey ihtiyacı duysaydı, bir hocaya danışıp sorsaydı öyle başlayacaktı. Evladım sana önce takva ehli olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, mütedeyyin bir insan olmayı tavsiye ederim. Aman takvaya sımsıkı sarıl, ben hayatı yaşadım, bak geldim gidiyorum. Efendim hayat çok aldatıcıdır, sakın hayatın aldatıcılığına aldanma, ibadetini, taatini, hayrını, hasenatını geriye koyma diye tabii nasihat edecekti. Onun için siz de bu nasihati yapılmış kabul edip efendim iyi bir Müslüman olarak yaşama gayret edin. Namazı kılmıyorum hocam. Aman annenin babanın hatırı için takva ehli bir Müslüman ol. Allah'tan kork, namazını kıl, ibadetlerini yap. İşte arada kusura bakmayın hocam. Efendim bazı günahlara kaçamak yapıyoruz, kayıyoruz. Aman ben kusura baksam ne olacak? Bakmasam ne olacak? Ben Allah'ın bir aciz, naçiz kuluyum. Ben memnun olsam ne olacak? Memnun olmasam ne olacak? Allah memnun olsun. Allah'ı memnun etmeye çalışın. İbadetlerinizi, efendim taatlerinizi asla ve asla ihmal etmeyin. Tabii bir de her zaman söylediğim beni çok duygulandıran bir hadis-i şerif var. Eğer bir evlat anne babasına efendim kötülük yapıyorsa tabii yapmak istemez. Anne babasının kemiklerini mezarda sızlatmak istemez. İstemez bunu yani. Ölmüş anne babasına nasıl yaparım ben bunu der. Ama bir insan günah işlediği zaman annesinin babasının kabrinde mezarda kemikleri sızlıyor gerçekten. Ezalanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Çünkü bütün bilgiler onlara gidiyor. Senin oğlun namaz kılmadı, senin oğlun kumar oynadı, senin oğlun adam dövdü, senin oğlun efendim şu haksızlığı, şu zulmü yaptı, senin oğlun şu edepsizliği işledi veya senin kızın şöyle etti, böyle etti diye bilgiler gidiyor ve onlar da artık gözden perdeler kalkmış olduğu için ah vah ediyorlar. Vah bizim kız, vah bizim oğlan iyi bir Müslüman olarak yaşamıyor, mahvolacaklar diye çok fena halde üzülüyorlar. Biliyorsunuz insanlar bir çeşit uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Öldü mü ahireti görüyor, perdeler kalkıyor. Bu dünyanın aldatıcılığını anlıyor. Onlar daha iyi biliyor. Yapılan her yanlışlıktan dolayı hani böyle müsabakayı düşünün, iki kişi müsabaka yapıyor, seyirciler heyecanla hop oturup hop kalkıyorlar, ah öyle yapma, ah böyle yap, bağırıyorlar, vur ona efendim, dikkat bilmem ne diye. Hani stadyumlarda tezahüratları, ikazları hatırlayın. Tabii anne baba da kabirde çocuğunu öyle seyrediyor endişeyle. Efendim bilgiler ona gelince, kötü bilgiler gelirse üzülüyor, iyi şeyler, haberler gelince evladından memnun oluyor. Onun için demek ki anne babaya vefanın, iyi evlatlığın bir yönü de bizzat kendisinin iyi insan olmasıdır. Demek ki bir günahkar sadece kendisi günah yüklenmekle kalmıyor, kabirdeki annesini babasını da üzüyor, ezalandırıyor, efendim eleme, kedere, yasa gark ediyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Epeyce şey hatırlamış ve hatırlatmış oldum. Küçük bir konudan, anne babayı razı etmek konusundan. Allah hepimizi hayırları
kaynakları eylesin, şerlerden uzak eylesin, islahı ne

0: nefsedip kamil Müslüman olup efendim İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tarık Suresi. Sevgili dinleyiciler, aydınlatan, açıklayan kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tarık Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 17 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve geceleyin ortaya çıkan şey anlamındaki Tarık kelimesinden almaktadır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Sure, yıldıza yeminle başlar ve insanın gözetildiğini, muhafaza edildiğini vurgulayarak devam eder. Tarık suresinde insanın yaratılışı, vahyin hakla batılı ayırması, öldükten sonra diriliş ve tuzakları boşa çıkaranın Allah olduğu anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde, çeşitli meteorolojik olaylara sahne olan gök ve yere yemin edilip, Kur'an'ın doğruyu yanlıştan ayıran kesin bir söz olduğu, Allah'ın tuzak kuranlara karşılık vereceği vurgulandıktan sonra, Peygamber Efendimiz'e hitap edilerek, kâfirleri kendi hallerine bırakması tavsiyesiyle biter.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hırka-i Şerif'in tarihçesi ve tavsifi. Rivayete göre Muaviye bin Ebu Sufyan, halifeliği sırasında Ka'b bin Züheyr'e Resulullah Aleyhisselam'ın hırkasını bize sat diye haber saldı ve kendisine 10 bin dirhem gönderdi. Ka'b bin Züheyr, ben Resulullah'ın hırkasını giymek hususunda hiç kimseyi kendime tercih edemem diyerek Muaviye bin Ebu Sufyan'ın dileğini reddetti. Ka'b bin Züheyr vefat ettiği zaman Muaviye bin Ebu Sufyan onu Ka'b'ın oğullarından 20 bin dirheme satın aldı. Bu mübarek hırka halifeden halifeye tevarüs edile edile geçti. Emevi saltanatının çöküşünden sonra ilk Abbasi halifesi Seffah Abdullah bin Muhammed vefatı Hicri 136 tarafından 300 altına satın alındı. Bayramlarda halifeler tarafından giyilirdi. Halife Muktedir öldürüldüğü zaman kanı bulaşarak bu mübarek hırka kirlendi. Abbasiler Mısır'a gelirken onu yanlarında getirdiler. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alıp halife olduğu zaman Mısır'daki mübarek emanetler arasında o da İstanbul'a getirildi. İbn Esir'in zamanına kadar halifeler, Kastalani'nin zamanına kadar da sultanlar nezdinde buluna gelen ve bugün İstanbul'da Hırka-i Saadet Dairesi'nde Müslümanlar tarafından ziyaret olunan o mübarek hırka hakkında Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin Özbey şöyle der. 1,24 metre boyunda, geniş kolda olup siyah yünlü kumaştan yapılmıştır. İçi kaba dokunmuş, krem renk yünlü kumaş kaplıdır. Önünde sağ tarafında 0,23 çarpı 0,30 metre ebadında bir parçası noksandır. Sağ kolunda da eksiklik vardır. Yer yer haraptır. Uzun yıllardan beri kumaşlar üzerinde devam eden tetkiklerimiz bu kumaşın o devre ait olduğu kanaatini vermektedir. Hırka-i Saadet müteaddit bohçalara sarılmış olduğu halde 0,57 çarpı 0,45 çarpı 0,21 ebadında üstten açılır çifte kapaklı altın bir çekmece içindedir. Bunun üzerinde Sultan Aziz tarafından yaptırılan ve şefaat talebini havi uzunca bir kitabe de bulunmaktadır. İş bu çekmece ayrıca bohçalar içinde olarak büyük bir altın sandukaya konulur ki bu da Sultan Aziz tarafından yaptırılmış olup üzerinde La ilahe illallahü el melikül hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadikul vadil emin yazılıdır. Dört ayaklı kaidesi de altın kaplamalıdır. Not: Hırka-i Saadet'in bu ebatta Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmış olan altın bir mahfazası daha mevcuttur. Bu sanat itibarıyla fevkalade olup ayrıca zümrütlerle de bezenmiştir. Fakat Sultan Aziz yeni mahfazayı yaptırınca birinci boş kalmış ve şimdi hazinenin 3. salonunda teşhirdedir.

0: Beni Salebe temsilcilerinin Medine'ye gelip kendilerinin ve kabilelerinin Müslüman olduklarını haber vermeleri. Peygamberimiz aleyhisselam hicretin 8. yılında Cirane'den Medine'ye döndükten sonra Beni Salebelerden Medine'ye 4 kişi gelerek Peygamberimiz aleyhisselama "Bizler gerimizdeki kavmimizin elçileriyiz. Biz de kavmimiz de İslamiyet'i kabul ve ikrar etmiş bulunuyoruz" dediler. Peygamberimiz aleyhisselam bunların ağırlanmalarını emretti. Elçiler Remle binti Haris'in konağına indirildiler. Bilal-i Habeşi onlara süt ve tereyağından yapılmış bir çanak tirit götürdü, yediler. Öğle namazında Peygamberimiz aleyhisselamın yanında bulundular ve "Hicret etmeyen kimse için İslamiyet'te yoktur" hadisi hakkında ne buyuruyorsunuz diye sordular. Peygamberimiz aleyhisselam, "Siz nerede olursanız olun, Allah'tan korktunuz mu size zarar vermez" buyurdu. Beni Salebelerin temsilcileri birkaç gün oturduktan sonra Peygamberimiz aleyhisselama veda etmeye geldiler. Peygamberimiz aleyhisselam Bilal-i Habeşi'ye, "Heyetlere caizeler verdiğimiz gibi bunlara da caize ver" buyurdu. Bilal-i Habeşi erimiş gümüş madeninden getirip her birine beşer ukiye gümüş verdi. O zaman bunlar dirhem diye hiçbir şeye sahip değildiler. Memnun olarak yurtlarına döndüler. Yüce Allah onlardan ve kavimlerinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi dünya ve ahiretin hayırlarına masraf eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Süheyb radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ela tes'eluni mimme dahiktü, acibtü min kada illahi lil abdil müslim, inne küllemâ kadallahu lehu hayr ve leyse küllü ehadin kâne kadallahu lehu hayrun illel abdül müslim buyurmuş. Arapça metnini teberrüken okuduk. Soruyla başlıyor Peygamber Efendimiz, Ela tes'eluni mimme dahiktü, neden güldüğümü bana sormuyor musunuz, sormaz mısınız diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsanların ne kadar çok dikkatini çekici bir başlangıç. Niçin gülüyorum, bilin bakalım. Niçin güldüğümü, niçin bana sormuyorsunuz gibi bir şey. Herkesin tabii dikkatini çeker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmanın adabı, kompozisyon, hitabet meseleleri konusunda da davranışlarından çok çok ibretler almamız gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken böyle dikkati çekecek, herkesin kendisine aşk ile, şevk ile, sevgiyle efendim dinlemesini sağlayacak şartlara dikkat ederdi ve herkesin kendisini efendim candan dinlemesini isterdi ve dikkatler dağılmadan sözünü kısaca söyleyip çarçabuk, ondan sonra da tadında bırakarak böyle anlaşılabilecek, hatırda kalabilecek kadar söyleyerek ondan sonra keserdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim bazen bir sözü 3 defa tekrar ettiğini biliyoruz. Bu da bir eğitim yolu. Tane tane konuştuğunu biliyoruz. Yani harfler sayılacak kadar tane tane konuştuğunu biliyoruz. Böyle başlamış. Ela tes'eluni mimme dahiktü. Neden güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz, sormaz mısınız diyor. Tabi herkes zaten merak ediyorlardır da bazı şeyler de sorarlardı Peygamber Efendimiz'e. Niçin böyle yaptın ya Resulallah? Daha önce şöyle yapmıyordun, niçin bu sefer böyle oldu diye sorarlardı. Ama böyle bir başlangıç tabi teşvik oluyor. Efendim dikkati de en yüksek noktaya çıkartıyor. Tebessüm buyurmuş Peygamber Efendimiz. Efendimiz kahkahayla gülmezdi. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki adeti, teniyesi tebessüm etmekti. Dişleri görülecek kadar pırıl pırıl efendim yüzünde güneşler açacak gibi gülerdi ama kahkahayla gülmezdi. Dişleri de şahane idi. Dişlerinin güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki sanki dişlerinden ışıklar saçılırdı etrafa. O kadar efendim

muntazam güzel dişlerin vardı. O da bir ibret değil mi? Yani bundan 1400 yıl önce efendim böyle bir mahrumiyetler diyarı olan Arabistan'da her türlü meşakkatin, sıkıntının, fakirliğin görülebildiği bir yerde Efendimiz'in temizliğe dikkati, bu arada da diş, ağız temizliğine dikkati, efendim göze güzel görünecek her türlü şeyi de emretmesi. Benim karşıma böyle ağzınız koparak dişleriniz sapsızır, sararmış olarak gelmeyin demesi, tarağı, aynayı, efendim temizlenmeyi, yıkanmayı, abdest almayı, gusül abdesti almayı emretmesi, bunların hepsi yani şöyle ibret alabilecek bir insan için Resulullah Efendimiz'in bir cümlesi, hayatından bir sahne bile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülü ve Resulü diye insafı varsa, nasibi varsa Müslüman olmasına, kendisinin teslimiyetinin efendim böyle coşmasıyla Resulullah'a bağlanmasına yeter. Bir sahne bile kafi, ama işte Allah Teala Hazretleri gözlerden perdeleri kaldırsın. Efendim gönüllerin perdesi gözüm perdesinden daha da fena. O gönüllerden o perdeleri kaldırsın. Tabi gönüller de çeşit çeşit oluyor. Kimisi kararmış oluyor. Kimisi taş gibi katılaşmış oluyor. Taş gibi katılaşmış bir gönül artık her şeye ters bakıyor. Her şeyi olumsuz olarak görüyor. Artık ona bir gerçeği göstermek mümkün olmuyor. Alıştığı bir kötü alışkanlıktan çekip çevirmek, çıkarmak mümkün olmuyor. Allah korusun, Allah saklasın, Allah esirgesin. Sanki bir esrar alışkanlığı gibi, afyonkeş gibi hayatı artık o yolda parça parça olup gidiyor. Şimdi niçin güldüğümü sormaz mısınız? Sormaz mıyız tabii meraktan? Herkes merak içindedir. Pür dikkat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seyrediyordur. Her haline efendim hayranlıkla bakıyordur Peygamber Efendimiz'in. Buyuruyor ki, sebebini kendisi söylüyor. Acibdü min kata illahi lil abdil müslim. Müslüman kula Allah'ın hükmü, kaza ve kaderine şaşırdım, hayran kaldım, hayret ettim. Acibe fiili iki manaya gelir. Yani bir şeyi hayretle mütalaa etmek manasına da gelir. Bir de beğenerek, hayranlıkla mütalaa etmek manasına gelir. Allah-u Teala Hazretlerinin mümin kuluna hükmünün efendim karşısında hayranlıkta kaldım, hayretler içinde kaldım demiş oluyor. Onun için gülmüş. Tabii gülmesinden anlaşılıyor ki memnun kalmış da ondan gülmüş. İnsan seyrettiği bir şeyden dolayı yüz hatlarında bazı mimiklerle, efendim yüz hatlarıyla insanın duyguları anlaşılıyor. Madem yüz hatlarını akseder, tabii hayran kalmış da ondan gülüyor. Gülmesinin sebebi demek ki Allah-u Teala Hazretlerinin mümin kulu hakkındaki hükmü, kazası, kaderi. Kadaullah Allah'ın kazası demek, yani hükmü demek. Bir şey hakkında düşünüp efendim bir şey söylemek, bir hüküm vermek, buna kada demek oluyor. Onun için böyle hüküm veren kimseye Arapçada kadı derler. Biraz uzundur ilk hecesi ama biz onu kadı diye telaffuz ediyoruz. Tarihimizde var. Kadı efendi şöyle yapmış, Nasreddin Hoca böyle yapmış. Biliyoruz bu kadı kelimesini. Ondan sonra hatun kudaklık makamı vardı. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda, yani kadılar kadısı makamı vardı. İşte bu kadı ne yapar? Karşısına gelen iki kimseyi dinler, düşünür, delilleri göz önünde bulundurur, adalet konusunda bir hüküm verir. İşte buna kaza deniliyor. Tabii bizim Türkçemizde kaza deyince halkımız şeyi anlar, yani iki otomobilin birbiriyle çarpışması veya adamın elindeki bir aletle karşı tarafı efendim işte istemeyerek yaralaması, işte bir kaza oldu, elimden bir kaza çıktı filan diyoruz veya yolda bir kaza oldu diyoruz. Burada tabii bir acı bir olay, bir üzücü bir olay manasına geliyor Türkçe'de bu. Ama bunun da kökeni karıştırılırsa, araştırılırsa neden bunlara böyle kaza denilmiş? Bu Türkçe bir kelime değil, Arapçadan geçme bir kelime. Niye bu gibi olaylara kaza denmiş? Tabii oradan anlaşılır. Bütün bu olaylar, yani bu sözü dedelerimiz niçin bu olaylar için kullanmışlar? Yani bu

olaylar Allah'ın bir kazasıyla, kaderiyle meydana gelmiş şeyler oluyor. Yani yeryüzündeki bütün olan işler, ölenler, olanlar, yaşayanlar, yapılanlar, edilenler Allah-u Teala Hazretlerinin kaderiyle olduğundan, efendim, gecenin, gündüzün, ayların, yılların karşımıza döktüğü, sergilediği bin bir türlü olay, tabii bunların içinde biz küçücük bir figüranız, küçücük bir dekoruz, detayız, zerreyiz. Kainat kocaman, gümbür gümbür, efendim, bir sahne hareket halinde devam edip gidiyor. İşte bütün bu işleri olduran Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi, olayların halikı, kainatın, efendim, mutasarrıfı, yani dilediği gibi tasarruf eden, dilediği gibi, efendim, yapan, eden kuvvetlerin, güçlerin hepsinin sahibidir. Onun için bu olaylarda Allah'ın bir hükmü ne yapalım diye, yani teselli olsun diye düşünmüş dedelerimiz, bu gibi olaylara kaza demiş. Tabi bu gibi olaylar da kazadır. Düğün, dernek, bayram, seyran, hoş şeyler de kazadır. Aslında onlar da kaza, yani nasip oldu da bu delikanlı, efendim, bu güzel kızcağızla evlendi. Bu da kazadır, yani bu da Allah'ın bir hükmüdür. Onlar olmuştur. Ama burada sevinçli olduğu için, efendim, işte Allah'ın kaderi belki derler de şey demiyorlar, öteki kelimeyi kullanmıyorlar. Negatif olarak kullanmışlar. Bu da olur. Bir dilden öteki dile bazı kelimeler geçer ve bazen de bu dildeki manasından başka anlama gelir öbür tarafta. Hemen aklıma gelmiş bir misali söyleyeyim. Arapçada, efendim, gümrah, yani güm kelimesi kaybolmak kelimesiyle ilgili, rah kelimesi de yol demek. Gümrah bir birleşik kelimedir. Ne demek? Yolunu kaybetmiş demek. Yani mesela insan bilmediği bir arazide giderken nereden nereye gideceğini bilmiyor. Ormanda, dağda, çölde istikametini şaşırıyor. Eyvah, nereye gidecek? Yolu kaybetti, kaldı. Yani yolu bulamazsa, belki çöldelerse, geceliğin hayatı da tehlikede. Yolunu kaybetmiş. Gümrah, yani rahı, yolu güm etmiş, yani kaybetmiş kimse. Gümrah. Şimdi bu kelime Türkçe'de, ben bakıyorum, Anadolu'da geziyorum, Anadolu'nun tabirlerini dikkatle de topluyorum zihnimde. Hoşuma gidiyor. Söyledikleri sözler hoşuma gidiyor. Efendim, kullandıkları kelimeleri tekrar tekrar telaffuz ettiriyorum. Ne dediniz? Bir daha söyler misiniz lütfen? Efendim, soruyorum ve öğreniyorum. Efendim, diyorlar ki bu sene mahsul gümrah. Yani çöp olma arasında kullanıyorlar. Tabii bunu da anlıyoruz. Nereden böyle bu çöp olma arasında kullanılmış Türkçe'de, Arap Farsçasında yolu kaybetmek manasından Türkçe'de gümrah ne demek? Yani sanki kaideler yolunu kaybetmiş de her şey şaşırmış, alt üst olmuş, efendim, böyle olağanüstü bir şey birikmiş orada. Onun için gümrah diyorlar, şaşırmışçasına, efendim, çılgınca falan diyoruz. Böyle bir şeyi mahsulün bolluğuna kullanmışlar. Evet, Allah'ın kazası aslında, yani kaderi demek, her türlü hükmü demek. Mümin kula müjdeler olsun ki, siz de biz de, Allah bizi hakiki Müslüman kullarından eylesin, kendisine teslim olmuş, İslam'a sımsıkı sarılmış kullarından eylesin, Müslüm sıfatına gerçekten sahip eylesin. Tabii bu gerçekten sıfatı çok önemli. Gerçekten Müslüman olmak, bu çok önemli, çünkü bazıları gerçekten Müslüman olamıyor. Gerçek Müslümanlar şöyle olur diye hadis-i şerifler var. Mesela el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Hakiki Müslüman, efendim, Müslümanların kendisinin elinden, dilinden zarar görmediği kişidir. Eliyle, diliyle sağa sola zarar veriyorsa o iyi bir Müslüman değildir demiş oluyor Efendimiz. Başka bir hadis-i şerifinde, sonra işte komşusu ile ilgilenecek, komşuluk vazifelerini yapacak, o açsa kendisi burada gamsız, efendim, tok yatmayacak vesaire, komşusuna çevre zararı dokunmayacak. Yani bir şeyin gerçeğini bulmak, bir konuda gerçekten öyle olmak kolay bir şey değil. Bugün de öyle, yani iyi bir, gerçek bir doktor, gerçek bir baba, gerçek bir öğretmen, tam bir öğretmen, efendim, bulunmaz bir, gerçek bir talebe, her şeyin
bir gerçeği var, bir de o gerçekliğe ulaşamamış.

O yolda çırpınan negatif veya eksiklik kusurlu insanlar var. Mümin için Allah'ın kazası iyidir. Tam bir Müslüman için her türlü hükmü ne Peygamber Efendimiz hayran kalmış, hayran kalacak kadar iyidir. Çünkü inne küllemâ kadallâhu lehu hayrın, Allah-u Teala Hazretleri onun için ne hükmetmişse o onun için hayırlıdır. Ve leyse küllü ehadin kâne kadallâhu lehu hayrın illel abdülmüslim. Yani her hükmü iyi olan bir kimse efendim Müslümandan başka bir kimse değildir. Başka bir kimse için böyle bir durum bahis konusu değildir. Münafık için böyle değildir, kafir için böyle değildir, gayrimüslim için böyle değildir. Onlar için şer, kötü takdirler de vardır. Hayır değildir efendim. Onların işi zordur. Dünyada ahirette uğrayacakları cezalar vardır. Bu sadece mümin içindir diye özellikle Efendimiz ikinci bir cümlede bunu beyan etmiş. Peki bu kadar, bu rivayet burada bu kadar kalmış. Süheyb radıyallahu anh'ten efendim Kulvani'nin rivayeti bu kadar kalmış. Şimdi acaba biraz daha açamaz mıyız bu konuyu? Şöyle başka hadis-i şeriflerden açabiliriz. Bir Müslümana tabii hayatında çeşitli olaylar geliyor. Sevinçli olaylar geliyor. Tamam. Efendim çocuğu evleniyor. Efendim maaşına zam oluyor. Efendim dükkanında iyi bir kar kazanıyor. Çeşit çeşit insanların çeşit çeşit sevinçlerini düşünelim. Efendim bunlardan seviniyor. Tamam. Sevinçli olaylar. Bu durumda Müslüman hayatında sevinçli olaylarla karşılaştığı zaman ne yapar? Şükreder. Ya Rabbi çok şükür. Sen bana bu nimeti verdin. Bu imkanı sağladın. Bu güzel durum elime geçti diye şükreder. İşte bu şükür Allah'a karşı yani minnet duygularıyla, teşekkür duygularıyla efendim Allah'ın bize karşı ikramından efendim hediyelerinden, bağışlarından, lütuflarından dolayı Allah'a sevgi dolu olarak, teşekkür dolu olarak yönelmek. Bunları düşünmek, Allah'a çok şükür ya Rabbi demek, hamd etmek, şükretmek bu çok sevaptır. İşte bundan dolayı mümin kul büyük sevaplar alır, büyük hayırlara mazhar olur. İyi ki kendisine güzel şeyler hükmolunmuş, verilmiş, karşısına gelmiş ki şükredince ne kadar sevap alıyor. Aksine üzücü olaylar da gelebilir insanın başına. Ölüm gibi acı bir ayrılık olayı var. Sevdiği insandan ayrılıyor. Etrafındakiler elveda diyor, gidiyor. Aralarında yaşayan bir sevdikleri kişi efendim ayrılıp gidiyor. Bu ayrılık zor. Hem de tabii efendim ebedi demeyelim de biz biliyoruz ki müminler tekrar ahirette, cennette buluşacaklar birbirleriyle. Uzun bir ayrılık tabii üzülür insan. Ölüm gibi bir üzülme sebebi var. Ayrılıktan dolayı efendim tam efendim hayattan muradını alamadan, tam alamadan bakıyorsunuz efendim delikanlı bir kimse vefat ediyor, bir çocuk vefat ediyor. Annenin babanın üzülmemesi mümkün mü? Efendim bakıyorsunuz gelinlik çağda bir kızcağız vefat ediyor. Çeşmeye su doldurmaya gitmiş. Kış gününde kurtlar saldırmış. Efendim parçalamış. Hadi büyük bir acı köyde mesela. Efendim türkülerden hatırıma sahneler geliyor. Düğün dernek olmuş. Kızı gelin alayı almış. Allık bullu gelin. Kızılırmak'tan geçerken efendim ırmak da kaza oluyor ve gelini sular alıp götürüyor, yani boğuluyor. İşte alın düğün alayı yasa boğulmuş oluyor. Bugün de günümüzde duyuyoruz işte düğünden dönen veya düğüne giden bir minibüs bir kaza yapıyor, şu kadar israf var alıp bu kadarı ölü. Üzüntülü olaylar olur, herkes için olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından biliyoruz, sahabe-i kiramın hayatından biliyoruz. Bu iyi insanlara da üzücü olaylar gelir. Hani İslam'ı hiç bilmeyen bir insan, imanı hiç bilmeyen bir insan sanır ki Allah'ın iyi, sevgili kulları hep güzel şeylerle karşılaşacaklar, hiç kötü şeyler görmeyecekler, çok tatlı, mutlu bir ömür sürecekler. Hayır, bilakis, yani tam aksine Allah'ın iyi kulları, en yüksek kulları en çok sıkıntılar çekmişler. Efendim, ondan sonra Evliyaullah çok sıkıntı çekmiş. Eşeddül belaya alel enbiya. En şiddetli

mümin ne yapacak? Ne yapar yani? Gene ne yapar? Sabreder. Bir kere yani mümin kale gibidir. Başına gelen üzücü bir olaydan dolayı intihar etmeye kalkmıyor. Sıkıntılı bir olay var diye hemen efendim her şeyi darmadağın etmiyor. İç dünyası yıkılıp dış dünyası harap olmuyor. Kırıp geçirmiyor ortalığı. Sabrediyor. Müslümanın bazen bir edebi var. Efendim olay karşısında kaya gibi sağlam duruşu var. Bağır başlılığı var, vakarı var. Efendim boynu bükük sabrediyor. Bazen bir efendim kadere rıza duygusuyla çok güzel terbiye almış insanların o muhteşem sabırlarını düşünün, sabrediyor. Bundan dolayı da Allah çok büyük sevap verir. Yani demek ki mümin kula sevinçli iş gelse efendim şükreder, sevap kazanır. Üzücü iş başına gelse sabreder, sevap kazanır. Efendim sonunda hepsi mümin kul için hayırlı olur. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bu dar-ı dünya ki imtihan dünyasıdır. Fani alemdir. Baki alem ahirettir. İşte buradan göçünceye kadar insanları çeşitli şekillerde imtihan eder. Sonunda ahirette çok büyük mükafatlar eder bir mümin. Benim Allah-u Teala Hazretleri'nin cennetiyle, cemaliyle müşerref olur. Bu olayı şöylece efendim özetleyen başka bir hadise geçelim hemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ela inne dünya aradun ağdır. Ye'külü minel berru vel facir. Ve innel ahirete ecelin sadık. Yaktı fiha velikün kadir. Ela ve innel hayra. Küllehu bi azafirihi. Fil cennet ela ve inne şerre küllehu bi azafirihi. İnnar ela fa'melu ve entüm minallahi ala hazer ve alemu enneküm ma'rutuna ala amalikum ve men ya'mel mitkale zerretin hayran yirah ve men ya'mel mitkale zerretin şerran yirah. Uzunca bir metin ama hatırda kalmaz ama parça parça tekrar izahını yapalım. Ela inne dünya aradun hadır. Ela burada tenbih uyarı edatı. Yani dikkat edin, uyanın, hey aklınızı başınıza toplayın ki bilen manasına. İnne dünya aradun hadır. Dünya hali hazırda elinizde önünüzde olan bir maldır, metadır, eşyadır. Efendim işte herkes dünyalıktan nasibine kadarsa önünde duruyor, o içinde bulunuyor. Dünya bu. Ye'külü minhel berru vel facir. Bu dünyalıkların hepsinden efendim dünyalıklar çeşit çeşit sayılamayacak kadar çok. Bundan iyi insanlar da günahlara sapmış facir insanlar da yerler. Yani dünyalıktan herkes istifade ediyor. Mümin de istifade ediyor. Kafir de iyi insan da istifade ediyor. Kötü insan da herkesin önüne efendim bir yemek konuluyor. Herkes şu karnını doyuruyor. İşte dünya hayatı böyle geçiyor. Ela ve innel ahirete ecelin sadık. Dünya böyle, ahiret nedir? Ecelin sadıkın. Yani gerçek bir müddettir, gerçek bir zamandır. Ahiret mutlaka gelecektir, haktır. Yani bir zaman sonra gelecek, şu anda değil. Ecel, yani belirli bir müddet. Bir müddet sonra gelecek bu ama gerçekten gelecek. Muhakkak herkesin başına gelecek. Ahiret efendim mutlaka olacak ve bu ne kadar uzun sürse bu dünya hayatı, yani bu köhne dünyanın ömrü, asırlar geçse, ne kadar uzasa sonunda bitecek. Bu dünyayı biz biliyoruz ki bu dünya hayatı fani, ahiret baki. Bak, ahiret bitmeyecek, bu dünya hayatı bitecek. Evet, bilimsel kitaplara bakıyoruz, efendim, jeolojiye vesaire ilimlere. Dünya şu kadar milyon sene önce yaratılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Efendim şu ana kadar işte yaşıyoruz. Tarihin bildiği devirler şuradan başlıyor. Şu kadar bin yıl geçmiş. Ne kadar geçecek bilmiyoruz ama bundan sonraki ömrü ne kadar dünyanın bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametler var. Kıyamet alametleri, olaylar var. Bir takım durumlar var. Onlar da görünmeye başladı. Hatta müminlerin çoğu kıyamet yakın diye endişe üzeredir. Bilirler bu işi bilen insanlar, zamanın çok kalmadığını. Zaten Peygamber Efendimiz kendisinin ahir zaman peygamberi

olduğunu, kendisiyle dünyanın yok oluşu arasında çok uzun bir zaman olmayacağını hadis-i şeriflerinde bildirdiği için kesinlikle biliyoruz ki geçmiş ömründen çok az bir zaman kalmış oluyor dünyanın ilerisinde. Ne olacak? Ahiret olacak mutlaka. Yaktı fiha melikün kadir, orada her şeye kadir olan, efendim, hükümdar olan Allah Teala Hazretleri, işte oradan yaktı, yine yaktı fiili karşımıza geldi, hükmedecek kullar arasında. Buradaki hüküm nasıl olacak? Mahkeme-i Kübra'da, insanlar Allah Teala Hazretleri divanında, divan-ı ilahide, huzur-ı ilahide, efendim, el pençe divana duracaklar. Allah Teala Hazretleri onların sevaplarını, günahlarını tartacak, hükmedecek hazretlerine. Bu kulum cennete gitsin, cennete gidecek. Bu kulumu cehenneme atın, cezasını çeksin. Ve atılacak, hükmedecek Allah. Ela ve innel hayre küllehu bi azafirihi fil cennet. Bak dikkat edin, bilin ey dinleyenler ki hayrın hepsi tamamıyla, detayıyla efendim cennettedir. Yani hangi türlü hayır hatırınıza gelirse, hayalinizde tahayyül ederseniz, varsa dünyada efendim insanların gördüğü hayır çizgileri ve hayallerinin de efendim erebildiği kadar, ne kadar hayır varsa detayıyla, teferruatıyla hepsi cennettedir. Cennet öyle bir yer ki kaçırılması çok büyük hayır olur, çok büyük yazık olur. Her türlü hayır orada. Hiç eksiksiz, her türlü detayıyla tam ve kamil bir hayırlan yurdu cennet. Allah cümlemizi, sevgili akademimizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Çok önemli. Cenneti kazanmak çok önemli. Ela ve inne şerre küllehu bi azafirihim finnar. Yine gözünüzü açın, agah olun. Bilin ki şer de bütün detayıyla, teferruatıyla hepsi cehennemdedir. Evet, her türlü kötülük de cehennemde toplanmış olacak. İnsan bu dünyada hangi kötülüğü görüyorsa çevresinde, aman şu şey çok kötü, çok fena, ne kadar iğrenç, ne kadar pis, ne kadar korkunç, ne kadar müthiş, ne kadar ayıp, ne kadar günah, işte artık nasıl düşünüyorsa gördüğü bütün şerler ve hayal ettiği bütün efendim şerler, aklına gelebilecek, romancı efendim eline kalemi alıyor, gözünü kapatıyor, ilhamın gelmesini bekliyor, bir şeyler yazıyor efendim. Çeşit çeşit romanlar, korku romanları, dehşet romanları, polisiye romanlar efendim filan, bir şeyler yazıyor aklına gelen her türlü kötülüğü. Evet, hayalini çalıştırsın bir insanoğlu, ne türlü şer varsa onların hepsi cehennemdedir aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için Allah hiçbirinizi azabına uğratmasın, cehenneme atmasın, efendim doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. O çok fena, cehenneme düşmek çok fena. Ela fa'melu, dikkat edin, mütenebbih olun, sözümü iyi dinleyin, kulağınıza girsin, aklınız efendim akletsin, anlayın, dinleyin ki ne yapmanız lazım? Fa'melu, amel, icraat yapın, iş yapın, boş durmayın, cenneti kazanmaya çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne kadar önemli bir cümle. Ela fa'melu, isterseniz bunu bir efendim şey halinde güzel bir çerçeveyle çerçeveletip sadece bunu ela fa'melu diye efendim şeye yazın, iş yerinize yazın, evinize yazın. Çok önemli. Çalışın diyor Peygamber Efendimiz. İş yapın diyor. Yani boş durmayın, cenneti kazanmak. Yani kısaca işte bu ela fa'melu, ela fa'melu, gayet kısa. Ela, dikkat edin demek, uyanın demek, gözünüzü açın, iyi duyun, iyi dinleyin, iyi akledin demek. Fa'melu, amel edin, amali saliha işleyin, şeyler yapın, boş durmayın. Ne yapıyorsunuz, niye gafilsiniz, niye cahilsiniz, niye tembelsiniz, çalışın demek yani bu. İş yapın, ne yapacak? Herkes bir iş yapıyor tabii. Yani uyuyan da uyuma işi yapıyor. Ya haydut da haydutluk yapıyor. Efendim iyi insan da iyi iş yapıyor. Burada ne demek? Ela fa'melu, yani bu cennette her türlü hayrın olduğunu bilerek cenneti kazanmaya çalışın. Cehennemde her türlü şerrin olduğunu bilerek cehenneme sizi düşürmeyecek işleri işlemeye çalışın. Cehennemden kurtulmak için çalışın demek. Yoksa herkes zaten bir iş ve eylemin içinde. Ve entüm minallahi ala hazer. Fa'melu ve entüm minallahi ala hazer. Burası önemli bir şartı. Yani bir şeyler yapın ama
ve en

0: minallahi ala hader. Allah'tan korkarak yapın, korku üzere, endişe ederek. Acaba Allah beni kahrına, gazabına uğratır mı diye titreyerek çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Yani bazıları çok şey oluyorlar, bakıyorum ben, çok iyimser oluyorlar. Emekli, efendim, deniz kenarında, efendim, bir yere yerleşmiş, efendim, keyfinde, sorumluluktan uzak, efendim, o kadar yaş yaşamış, toplum için neler yaptın, ahiret için neler yaptın, kendin için neler yaptın, gayet rahat, efendim, akşam sofrasını kuruyor, içkisini koyuyor, efendim, başına hasta şapkayı geçirmiş, şortunu giymiş, gayet iyimser, gayet rahat, efendim, yani Allah'tan korkmuyor musun? Allah gafur rahim de diyor, duymuş onu, Allah'ın gafur ve rahim olduğunu. İyi ama niye çalışmıyorsun? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'tan korku üzere olarak iş yapın, çalışın. Yani ya sizi affetmezse, ya gafur ve rahimliğini size uygulamaz da kahhar, efendim, aziz, züntikam ismini uygularsa, yani sen bu dünyada böyle yaptın, ben de senden intikamımı alıyorum, hadi bakalım, sözümü dinlemediğin için affıma uğradın, ne âli varsa gör derse o zaman ne olacak diye hazer üzere olmak, yani korku üzere olmak. Ya benim Rabbim beni affetmezse, işte Evliyaullah'ın, Allah'ın o kadar sevgili kulu olmasına rağmen hareketlerde ana durum buydu, ala hazer, hazer üzere, yani korku üzere davrandımlardı. Ben şu kadar ibadet ettim, Allah beni mutlaka cennete sokar demezlerdi. Ya amellerim kabul olmadı diye, olmadıysa diye düşünürlerdi. Evliyaullah büyüklerimizden birisi Hasan-ı Basri için söylerler, daha başka mübarekler için söylenir rahmetullahi aleyh. Efendim, bir kandil gecesi, berat gecesinde böyle evinden çıkmış ama çok fena hali, tatları kesilmiş, böyle benzin kireç gibi atmış korku üzere. Ne oluyorsun diyorlar, hayrola, hasta mısın? Diyor ki, şimdi kendi kendimin hayatımı şöyle bir mütalaa ettim, hafızamdan geçirdim, kendi kendimi efendim düşündüm, şimdiye kadar ne yaptığımı, ne ettiğimi, günahlarımı biliyorum diyor. İşte şu hatayı, şu günahı işledim, bu iyi bir şey değildi, yapmamam lazımdı, işledim. Tabi sen kulum, kendine göre efendim hataları, kusurları olabilir mesela, efendim, bunlar hata, tamam, işlendi, işlendiğini biliyorum ama Allah bunları affetti mi, etmedi mi? Evet, tevbe ettim, efendim, ağladım, üzüldüm, yalvardım, yakardım ama bakalım Allah kabul etti mi? Yani kabul etmemişse ne olacak hali? Bir de bir şeyler yaptı. Namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, hayır işledi vesaire. Ama acaba bakalım o hayırları Allah kabul etti mi? Çünkü amellerin işlenmesi yetmiyor. Bir de Allah'ın ameli kabul etmesi meselesi var. O çok önemli. Yani insan ben bir şey yaptım diye mağrur olmamalı, güvenmemeli. Efendim, Allah kabul etmeyebilir. Sen bunu riya ile yaptın, kabul etmiyorum. Sen bunu kendini beğenmiş bir kul olarak yaptın, kabul etmiyorum. Gösteriş için yaptın, kabul etmiyorum. Menfaat için yaptın, efendim, bilmem, aldatma için yaptın vesaire diyebilir, kabul etmeyebilir. Bilmiyoruz biz, amelleri kabul edecek olan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Hazer üzere olmak lazım. Bunu iptal ediyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Bu böyle her türlü davranışın yanlışını, doğrusunu, efendim, böyle bildiren, bize çok ışık tutan cümleler ihtiva ediyor. وَاَلَمُوا اَنَّكُمْ مَعْرُضُونَ عَلَى اَمَالِكُمْ. Ve burada bir büyük tehdit var veyahut büyük bir hakikat ifade ediliyor. Ve biliniz ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz amellerinize arz olunacaksınız. Yani amellerinizle yüzleştirileceksiniz, karşı karşıya geleceksiniz. İşte siz, işte dünyada işlediğiniz ameller diye karşınıza ameller dökülecek, yaptığınız işler, eylemler, fiiller, çalışmalar, hayatınızdaki bin bir türlü, bin bir ne demek, bin bir türlü sözü, söz gelimi söyleniyor, çeşit çeşit sayısız işler karşınıza arz olunacak, siz ona arz olunacaksınız, o size arz olunacak, karşı karşıya geleceksiniz, burun burada, eyvah, benim bu yaptığım kötülük karşıma geldi, eyvah, bak bu da unutulmamış, yazılmış diyecek kötü insanlar. Amellerin karşısına geleceğini bilin. Amellerinizin sizin karşınıza geleceğini, sizin amellerinizle yüzleştirileceğinizi bilin diyor Peygamber Efendimiz. Hemen ya'mel mitkale zerretin hayran yara. Biliyorsunuz bu Zilzat suresinin ayetlerini söylemiş Efendimiz en sonunda. Zerre ağırlığı kadar hayır işleyen onun karşılığını görecek. efendim hemen ya ve mitkale derretin şerren yere zerre ağırlığı kadar efendim şer işleyen onun cezasını çekecek diyormuş. Ama aziz ve sevgili kardeşlerim, dünyanın geçici olduğunu, sonunun ölüm olduğunu ve ahiretin vaadi sadık olduğunu hiç unutmayalım. Orada Allah-u Teala Hazretlerinin divan-ı ilahisinde duracağımızı düşünerek ömrümüzü hayırlı, verimli, uğurlu, sevimli, efendim, güzel işler yaparak ümmet-i Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Bunu hiç unutmayalım, hatırımızdan hiç çıkartmayalım. Bütün işlerimizi kontrolden geçirelim. Aklımızı ve vicdanımızı süzgecinden geçirelim. Bizim işlerimizin son karar merci aklımız ve vicdanımız ve imanımız olsun. İyi ve tam Müslüman olalım. Efendim, her işimizi bu süzgeçlerden geçirip yapalım. Bu süzgeçlerden geçirmeden keyfiyle, nefsiyle, şehvetiyle, efendim, hırsıyla insan dünyadaki olayları, yaptığı işleri kararlaştırırsa, söyleyeceği sözü hırsıyla söylerse, yapacağı işi hırsıyla, kiniyle, efendim, nefsiyle yaparsa tabii o kötü şeylere, sonuçlara ulaşır. Allah Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Ona uymayı da tevfikine refik eyleyip nasip eylesin. Yani hakkı görmek var, bir de onu uygulamak var. Haktan yana olmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı, ömrümüzü Allah'ın rızası geçirmeyi nasip etsin. Bu duruma tevdi razı olduğu yüzü ak, anla açık kullar olarak varmayı, cennetiyle, cemaliyle şeref olmayı nasip eylesin. Bir hürmeti Esma-İhil Hüsna ve bir hürmeti Habib-İhil Müşteba Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ben Esina. Gününüz hayırlı olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akrab dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: O, kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Yüce Allah doğru söyledi. Ya Rabbi, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim, çok günah işledim. Günahlarıysa ancak sen affedersin. Gafur ve rahim olan ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazlu keremle, affu mağfiret ve bana lütfu ihsanınla merhamet eyle. Sonsuz cömert ve iyilik sahibi olan Rabbim, cehennemden azat edip, cennet ve cemaline kavuştur. Her kim tevbe etmeye devam ederse, Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır buyuran Resulünün müjdesini yaşat bize.

0: Okudukça. Eser: Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap dostları, merhaba. Son bölümde mescidin inşasını, hatta Peygamber Efendimizin söylediği tek şiiri okumuştuk. Daha sonra ezanın kabulünü ve Peygamberimize sihir yapılışını. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam edelim 31. bölümle. Münafık. Mekke'de kafir vardı. Medine'de münafık peydahlandı. Münafık dışından mümin geçinip içinden inanmayan zehirli adam. Allah'ın görüp kulun görmediği içini, buna rağmen dışından ayıran ve şeytanın emrine veren samimiyetsiz. Çünkü kılıç korkusu var. Kuvvet şimdi İslam'da. İslam yekpare bir kale. Bunlarsa taşların arasını oymaya çalışan akrepler. Hepsi malum. Allah'ın Resulünce hepsi malum. Ama ses çıkarmıyorlar ve zahire göre hüküm emrediyor. Batın esrar alemi, onun zahir ölçüsünde yeri yok. O alemin hesabı yalnız Allah'a ait. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül. Allah'ın Resulü reisleri başta, evet münafıkların hepsini biliyor. İslam'ın kalesi sapasağlam ve yekpare olduğu halde bu bilginin hesabı sorulmadığı için sükût buyuruyorlar. Allah'ın cilvelerini bekliyorlar. Münafık İslam şevketi önünde acze düşen ilimli küfür ruhunun tebdil gezmeye başlayanıdır. Kıble ve oruç. Kabe'nin erişilmez ruh manasını başlarda sezmeye ve sezdirmeye çalışmıştık. Adem peygamberle başlayan, İbrahim peygamberde kemalini bulan ve işte şimdi zirveleşecek olan ilahi esrar noktası. İbrahim peygamberin kıblesi Beytullah. O gerilerde kalmıştı. O ki ilerilerin ilerisindedir. Her şey ona doğru. Öyleyse her şey ondan gelir ve ona gider. Halbuki gerilerde kalmıştır. Zira o ana kadar kıble Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Kabe'nin içinde ve yanı başında namaz kıldıkları zaman da mukaddes yüzleri Kudüs'e doğruydu. Ve Medine'de namaz 1 yıl 4 ay müddetle Kudüs istikametinde kılındı. Harikalar harikası bir iş oldu. Kabe gerilerde öğle namazı kılınıyor. Allah'ın Resulü kıldırıyor. Arkalarında kendinden geçmiş, vecde batmış bir saf, sahabiler. Namazın 2 rekatı kılınmış, sıra son 2 rekata gelmiştir. Bütün insanlığın imamı ayağa kalktılar ve öylece durdular. Arkalarından haşyet verici bir heybetten başka hiçbir şey görünmüyor. Dehşet. Bütün insanlığın imamı namaz içinde ağır ağır istikamet değiştiriyor ve mukaddes yüzünü, cephesini görünmeyen bir başka noktaya çeviriyor. Kabe. Döndüler ve adeta sahabeleriyle yüz yüze Kabe istikametinde durdular. Namaz içinde, namaz devam ediyor. Sahabeler kendinden geçmiş, elleri önlerinde, bir an Allah Resulü'nün arkasına nasıl geçecekleri kaygısıyla ürpermekteler. Yüzünü Mescid-i Haram'a döndür. Namazın son 2 rekatı yeni istikamette devam etti. Sahabeler kendilerinden geçmiş, elleri önlerinde, yavaşça Allah Resulü'nün arkasına doğru süzüldüler ve saf bağladılar. Ümmü Bişr isimli kadını ziyarete gitmişlerdi. Kadının pişirdiği nefis yemeklerden yediler. Namaz vakti oldu, namaza durdular. Arkalarında sahabeleri. İlk 2 rekattan sonra büyük tecelli. Ayet okunurken gelen ayet. Herkes namaz vaziyetinde ve Kabe istikametinde Allah Resulü'nün arkasına geçti ve namaz bitirildi. Oraya 2 kıble mescidi denildi ve haber her tarafa yayıldı. Namaz içinde bu harikulade tecellinin belirttiği ihlas apaçıkken hemen Yahudi ve onun gerisinde saklı münafık ortaya atıldılar. Ne demek evvela şu sonra bu kıble değiştirmenin sebebi ne olsa gerek? Yahudiler aralarında söyleştiler. O babasının memleketine gönül veriyor, kabilesini sevindirmek istiyor, bu yüzden Kabe'yi kıble ediniyor. Eğer bizim kıblemizde kalsaydı, kitaplarımızda geleceğe haber verilen peygamber odur derdik. Allah şehadet edecektir ki onlar, son peygamberin Kabe'ye yöneleceğini kitaplarda görmüşler ve peygamberlerinden duymuşlardı. Geçmiş peygamberler onun için iki kıble sahibi peygamber demişlerdi. Sahabileri sordu, ey Allah'ın Resulü, ya bu zamana kadar kıldığımız namazlar? Cevap ayet ile geldi, Allah sizin imanınızı zayi etmez. İbadet istikametinin Kabe'ye bağlanışından bir ay sonra Ramazan ayında oruç farz oldu. Fıtır sadakası da vacip. Henüz zekatın farz olmasına vakit var. Oruç Allah için bütün gün aç ve susuz kalmanın ulvi rejimi. Nefs denilen içimizdeki şeytanın senede bir ay gündüzleri aç ve susuz demir parmaklıklar içine alınması ve bütün çığlıklarına arka çevrilmesi. İftarda ilahi visalden bir koku vardır. Namazsa müminin miracı, beş ana farzın toplayıcısı. Oruç, nefsi kırbaçlamanın en tesirli vasıtası ve maddi ve manevi sayısız nimetin kaynağı. Asli kıble tecellisinin peşinden nefsi kırbaçlamanın ibadet şekli de farz oldu.
0: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: Sen sevgililerin en sevgilisin. Çünkü Allah'ın Habibisin. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Çünkü yol gösterensin, öğretensin. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen peygambersin. Gönüllere ferahlık verensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen, sağanak bir yağmursun gönlümüzde. Ey sevgili, ey muallim, el muallim. Ne dediysen yaptık, seninle var olduk. Kaçtık, sensiz yok olduk. Anne baba, çoluk çocuk, dünya ahiret, cennet cehennem, hayal, hayat, adalet, iyilik, doğruluk, basiret, feraset, her sözün gönüllere merhem. Ey sevgili, güzeller güzeli, peygamberlerin de peygamberi, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm inananlar için üsve-i hasene. Her yönüyle örnek. Aile hayatında örnek, toplumsal hayatta örnek, çalışma hayatında örnek, eğitim metodunda örnek, terbiye işlevinde örnek. Efendim aynı zamanda kendisinin kurmuş olduğu devletinde, ülkesinde, topraklarındaki idareciliğiyle, devlet başkanlığıyla örnek. Gazveler gerçekleştirmiş, seriyeler göndermiş, askeri bir takım mücadeleler vermiş ve dinini tebliğ ederken değişik insanlarla, değişik kesimlerle, değişik kitlelerle görüşmüş. Elçiler göndermiş, elçiler ağırlamış ve cahiliye dediğimiz bir toplumdan evrensel değerlere sadık, evrensel insanlık tipi diyebileceğimiz tarihin öncü şahsiyetlerinin, yani As-ı Saadet dediğimiz o mutluluk çağının gözde isimleri diyebileceğimiz ashabını, sahabe-i kiramı yetiştirmiş ve her bakımdan izlenen, benimsenen, hayran kalınan, örnek alınan bir insan olmuş. Peygamberimizin bu kadar sosyal, bu kadar hayatın içinde, bu kadar koşuşturan, yoğun bir yaşam süren hayatı boyunca onu hiçbir şey Rabbinden alıkoymazdı. Hatta Efendimiz benim

Öyle bir anım vardır ki, saatim vardır ki, o ana ne bir mukarreb melek ne de bir insan girer demişti. Yani o Allahu Teala ile özel bir bağı olan insandı. O herkesle mülakiydi. Herkesin hakkını yerli yerince ödemeye gayret gösterirdi. Asosyal değil, hayatın ta içerisindeydi. Alışverişini yapardı, ticaretini yapardı, elinin emeğiyle kazanırdı. Bir halk önderiydi, yoksulların, kimsesizlerin kimsesiydi, çaresizlerin çaresine giderdi. Acıları, sıkıntıları, buhranı, olumsuzlukların üstüne yürüyen isimdi ve toplumun kıvama ermesinde toplumun bir üyesi olarak, daha da ötesi önderi olarak toplumun acısıyla dertlenirdi. Ama Peygamber Efendimizin bir de iç dünyasını zenginleştirme serüveni vardı. Kendi iç dünyasında Allahu Teala'yı hissediş anı vardı. Uykusu da, ibadeti de, taatı da ve iç dünyasındaki duyguları ile Allah'ı hisseden, Allah'la beraber olan, yaşadığı o Miraç halini ömrü boyunca devam ettiren ve her adımında, işinde, kararında rıza-i ilahiyi, Allah'ın sevgisini gözeten bir isimdi. O hayatının en müreffeh dönemlerinde bile, ki günümüz Arabistan Yarımadası'nın neredeyse tamamına yakınının Medine İslam Devleti sınırları içerisine girip güçlü bir ülkenin, toprakların ve devletin başkanı, idarecisi olduğu dönemde bile asla varlıkla övünmeyi istememişti. O hükümdar peygamber, sultan peygamber olmayı değil, kul peygamber olmayı isteyen bir isimdi. Ki biz kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti okurken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyoruz. Yani peygamberin nübüvvetinden, risaletinden önce biz onun kulluğunu ön plana çıkarıyoruz. Yani Allahu Teala ayet-i kerimede her şeyden önce ön plana çıkarmış oluyor. Dolayısıyla peygamberimiz kulluğuyla övünen bir isimdi ki el fakru fahri ifadesiyle fakirliği kendine övünç kaynağı edinmişti. Tabi buradaki fakirlik dünyevi olgulardan, eşyalardan yoksunluk anlamına değil, tasavvufta özellikle anlamını bulan, fakr duygusu. Yani ne kadar varlıklı, ne kadar zinde, ne kadar güçlü, ne kadar otorite sahibi olursanız olunuz, Allah'ın karşısındaki ne bilginizin, ne servetinizin, ne gücünüzün, ne de etiketinizin beş para etmeyeceğini bilmeniz lazım. Hiçleşme duygusu. Ki o yüzden Peygamberimiz şöhreti, şatafatı, merasimi, dağdayı, gösterişi sevmezdi. Sade yaşamayı, sade konuşmayı, sade bir insan, doğal bir davranış sergilemeyi hayatının tüm arenalarında gün yüzüne çıkaran örnek bir insandı. Ki giyim kuşamına baktığımız zaman onun yünlü, pamuklu, yamalı, yamasız giysiler giydiğini, temiz, düzenli ama sade bir kıyafete büründüğünü beyan eder hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. Ki örneğin Hazreti Abdullah İbn Abbas'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber peş peşe birkaç gece aç sabahlar, hane halkı da çoğu zaman akşamları yiyecek bir şey bulamazdı. Zaten ekmekleri arpa ekmeğiydi diye ifade edilir. Yine başka bir rivayette onun hasır ya da kilim üzerinde uyuduğundan, üzerinde uyuduğu yatağın kimi zaman içi hurma lifleriyle dolu bir deri parçasından ibaret olduğundan, zengin fakir herkesle görüştüğünden, musafahalaştığından, yani el sıkıştığından, kendi hayvanını kendisinin sağdığından, merkebe bindiğinden, hanesinde ocağın yanmadığı, sofrasında sıcak bir yemeğin bulunmadığı anlar olduğundan bahseden çok sayıda rivayet var. Şimdi bütün bunlar, ki biraz önce söylemiş olduğum bir tarzda, Peygamberimiz bu sadeliği yoksunluktan, yokluktan dolayı değil, kendi
iradesinin tezahürü, kendi tercihinin gereği olduğu için yapardı. Ki Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor bir rivayete, Müslümanların varlıkları artıp Müslüman kitlelerin sayısı hızla yükselince

0: hak sahiplerine vermeden imamete geçmezdi. Vaktin namazına geçmezdi diye ifade ediliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz asla nefsi adına biriktiren değildi. Nefsani arzularını tatmin eden değildi. Ve mal biriktirme sevdası içerisinde olan değildi. Ve bu duygularla ashabını da yetiştiren birisindi. Sahabe-i kiramı da sade yaşamaya, dünyalık talebinden uzaklaşmaya sevk ederdi ki onun bu sade yaşamı öyle olmuş ki bizim annelerimizi, yani peygamberimizin o güzide eşlerini de biraz bezdirir olmuş. Zor gelmiş, kaldıramaz konuma gelmişler. Ensar'ın eşlerine, muhacirunun eşlerine dağıtılan ganimet mallarından dağıtılan eşyaların, ziynet eşyalarının kendilerine de verilmesini istemişler ve Peygamber Efendimiz onlardan bu talebi duyunca çok rahatsız oluyor ve Peygamber 29 gün süreyle eşlerini boykot ediyor bildiğimiz kadarıyla, ki bu boykot olayına biz ila diyoruz ve onun üzerine ayet-i kerime nazil oluyor ki Ahzab suresi 28 ve 29. ayet-i kerimeler. Ey Peygamber, eşlerine şöyle söyle: eğer dünya dirliğini ve süsünü, dünya refahını istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini, ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ayet-i kerimesi inince peygamberimizin eşleri tabii yaptıkları fecaatin büyük olduğunu anlıyorlar ve tercihlerini peygamberimizden yana koyuyorlar. Dünyalığa, ziynete, takıntıya kapılmamaya gayret göstermiş oluyorlar ve ondan sonra Peygamber Efendimizin kendi çizgisinde, mihverinde, ahlakında, sadeliğinde, onun yolunda onun gibi olmaya çalışan en özel isimlerin başında bizim annelerimizin, peygamber eşlerinin geldiğini görmekteyiz.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Peygamber Efendimizin bu ruhani hayatı, İbadetlerdeki takvası, verağı, tevekkülü, zühdü, sadeliği, doğallığı, candanlığı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, yani ahlaki melekelerdeki mümtaz hali ümmet için vazgeçilmez çizgiler. Yani Müslüman tevekkülünde, tevhid şuurunda, tevhid inancında, sabrında, şükründe, fakrında, efendim ilahi rızayı talep noktasında, züh dediğimiz o sade yaşamı sürdürmede peygamberin, peygamberi çizginin, nebevi sünnetin devamını, gereğini yerine getirmek zorunda. Bunu yerine getirenlerin başında ashab-ı kiram olmuş. Onun gibi yemişler, onun gibi sade davranmışlar, onun gibi yaşam sürmüşler. Savurganlıktan, lüksten, israftan kaçınmaya kalkışmışlar ki biz peygamberimizin zi bir bütün olarak ele almalıyız. Yani dünyadan kopan bir insan değildi. Yani o hayatını ibadetlere hasreden bir isim de değildi. Zira o hayatın her olumlu adımını ibadet neşvesi içerisinde yerine getiren bir isimdi. Nakşilikte prensibe dönüşmüş olan bir ölçü var. Halvet derencümen diye. Halk içinde hakla beraber olmak. Veya diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak el kardan gönül yârde olma sorumluluğu var. Elimiz işte, güçte, ticarette, her şeyde olabilir ki müminleri tanıtırken, o gerçek hak erlerini beyan ederken Allah-u Teala onları ne dünyalığın, ne alışverişin, ne ticaretin, ne evladı iyalin alıkoymadığını bahsetmiştik ki zira başka bir ayet-i kerimede يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ buyuruyor Allah-u Teala. O gün ne mal, ne mülk, ne evlat, ne iyal iş görür. O gün kalbi selim iş görür diye beyan edildiği üzere ayet-i kerimede Allah huzuruna kendinden başkasını kalbine yerleştirmiş bir halde gelmemesini istiyor. Kendi rıza

0: Dünyasını gözetecek tarzda her türlü sevgi, ilgi ve irtibatı yerleştirmeyi, değerlendirmeyi tabi tutuyor. İşte Peygamberimizin de herkesin hukukuna, her türlü sorumluluğu yerine getirme çabası içerisindeki dünya hayatında Allah'la özel muhabbetini, irtibatını, çizgisini deruni, sırrı candan ve manevi olarak devam ettirdiğini özetle konuşmamda vurgulamış oldum. İşte onun ve ashabının bu hayatı bizlere örnek olması arzusuyla hadis literatüründe çok özel kitaplarla beyan edilmiş. Bilhassa cami türü eserlerde, yani konularına göre tasnif edilen hadis külliyatında Kitab-ı Züht denilen bölümler özel bir yer tutar. Ki örneğin bu Kitab-ı Züht'ler o kadar şöhret bulmaya, ilgi uyandırmaya, efendim yer edinmeye ve popüler hale gelmeye başlar ki Hicri hemen 2. asırda bu tür fasıllar, bölümler, kitaplar ortaya çıkmaya başlamış. 3. asırda yaygınlaşmış. 4., 5. ve 6. asırlarda örneklerine rastlanan eserler haline gelmiş ve bu eserler adeta İslam tarihi süreci içerisinde birer el kitabı gibi görülmüş, bilhassa kalifiye, seçkin, rafine Müslüman olma çabası içerisinde olan Müslüman zevat tarafından. Ki bizim şu anda kaynaklarımızda yaklaşık 63'e yakın Kitab-ı Züht dediğimiz eserlerin telif edildiğini, bulunduğunu görmekteyiz ki ben birkaç tanesinin ismini zikredeyim teberrüken. Örneğin Ebu Abdirrahman Abdullah İbni Mübarek el-Mevarzi'nin Kitab-ı Züht ve Rekaik'i bilinen, tanınan, Türkçemize de çevrilen, Züht'ün inceliklerini yansıtan çok özel bir eser biliyoruz. Ebu Sufyan Vekî bin Cerrah el-Ruasi'nin Kitab-ı Züht'ü bilinen bir eser ki ben kısa kısa geçiyorum. Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Züht'ü evlerimize bulunması gereken bir çalışma ki meşhur sufilerden Gazali'nin öncüsü diyebileceğimiz tasavvufi ahlakın, tasavvuf psikolojisinin mimarı diyebileceğimiz Haris bin Esed el-Muhasibi'nin El Mesail fi Züht gibi eserleri özellikle zikredilmesi, hatta evimizde bulundurulması gerçekten dünyevileşme hastalığına düçar olunan, her şeyi madde çıkar ilişkisinde gören ve dünyevi hesaplarla gününü gün etme kaygısında olan günümüz hakikat, insaniyet ve melekiyet duygusundan uzak kimi Müslüman insanlarımıza da fertlerimize de özellikle tanıtılması, örnek alınması, uygulanması gereken eserlerdir diye belirtebiliriz efendim.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselama vahiy gelmesi.
1: Ey Resulüm, kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız," demişti. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. "Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Andolsun ki biz Musa'yı açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin," dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize, diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz," dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğru ise gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı ve insiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar

0: yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dinini değiştirmesinden yahut bu yerde ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddini aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim, bugün bu yerde, Mısır'da İsrailoğullarına galip gelen kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve ondan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapkınlığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirlerine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri, Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edep, edebiyat kelimesinin türediği kök. Ancak edep yalnızca bir kelimenin kökeni değil, aynı zamanda medeniyetimizin insan anlayışını yansıtan temel kavramlardan biri. Terbiye, görgü, nezaket, incelik, zarafet ve akıllılık gibi birçok anlamı içinde barındırır. Bu sebeple geçmişte bilgi sahibi olmak kadar o bilgiyi edeple taşımak da önemli görülmüştür. Kültürümüzde edebin değerini anlatan pek çok söz ve şiir vardır. Edep bir tac imiş Nur-u Hüda'dan, giy ol tacı, emin ol her beladan sözü, edebi insanı koruyan manevi bir taç olarak tasvir eder. Yunus Emre ise ilmin gerçek değerini şu dizeleriyle dile getirir. Girdim ilim meclisine, aradım kıldım talebi, ilim ta geride kalmış, illa edep, illa edep. Bu dizeler insanı olgunlaştıranın yalnızca bilgi değil, o bilgiyi güzel ahlakla, tevazuyla ve nezaketle yaşamak olduğunu vurgular. Eski yazıda elif, dal ve b harfleriyle yazılan edep kelimesi, insanın davranışlarını kontrol etmesini de sembolize eder. Bu anlayış eline, diline ve beline sahip olmayı, yani kimseyi incitmemeyi, gönül kırmamayı ve nefsine hakim olmayı öğütler. Öte yandan edep yalnızca güzel ahlakı ifade eden bir kavram değildir. Geçmişte lügat, sarf, nahiv, iştikak, meani, beyan, aruz, kafiye, şiir ve inşa gibi birçok ilmi kapsayan geniş bir bilgi alanında da olmuştur. Zamanla bu ilimlerin bütünü edebiyat kelimesiyle karşılanmaya başlanmıştır. İnsanın ahlakını, davranışlarını ve sözünü güzelleştiren temel bir değerdir. Edebiyat kelimesinin bu kökten türemiş olması da güzel söz söyleme ve yazma sanatının özünde güzel ahlak ve inceliğin bulunduğunu göstermektedir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni.

Mihraktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, diş mihraktan. 35 yıldır ne bağrım var, ne yazın, ne sinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hayatı incelenirse her halinin, her anının, her işinin böyle rızayı bari'yi düşünerek, adını anarak, dualar ederek olduğunu görür. Bir hadis-i şerifte diyor ki çeşit çeşit iyilik yapar insan. Sadaka verir, çeşme yaptırır, efendim fakirleri doyurur, efendim ziyafetler çeker, namazlar kılar, ibadet vesaire. Tamam. Bunlardan sevap kazanıyor. Bunların hepsi terazinin bir kefesine, öteki kefesi de dua. İnne enva'el birri nısful ibadeti. İyiliklerin çeşitlerinin hepsi ibadetin bir yarısıysa ve nısfuhul ahar, öteki yarısı da eddua'u, duadır. Her şeyi dua ederek yapın. Yeni elbise giyerken dua edin. Pabucunuzu giyerken dua edin. Eve girerken dua edin. Evden sokağa çıkarken dua edin. Allah'a tevekkül edin, öyle çıkın. İşinize giderken dua edin. Besmele ile dükkanı açın. Dua ile içine girin. Alırken, verirken, benim abdest alırken, yüz numaraya girerken, yüz numaradan çıkarken hep her halimizde dua. Dua ibadetin yarısıdır, kulluğun yarısıdır ve dua gelmiş olan belaları da defeder, gelecek olanları da gelmesini engeller, vazgeçirtir yani. Allah-u Teala Hazretlerinin duaya verdiği fazilet böylece büyüktür.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 61 ila 90. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kulları üzerine mutlak galiptir. Size bütün amellerinizi yazıp gözetmeye bekçi melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz eksik ve fazla yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülüp götürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak onundur ve o hesap görenlerin en çabuğudur. Resulüm de ki, bizi bundan kurtarırsa ancak şükredenlerden olacağız diye gizli ve açık sızlanarak dua ederken, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden sizi kurtaran kimdir? De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine de Allah'tan başkalarını önde tutarak müşriklik edersiniz. De ki, o Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından çeşitli afetlerle bir azap göndermeye veya karşı gruplar halinde sizi birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak, ayetleri iyice anlasınlar diye nasıl türlü türlü açıklıyoruz. O Kur'an gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir uyarıcıyım. Azaptan kurtaracak vekil değilim. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında biçimsiz ve alaylı sözlerle münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir, tavır göster, karşı savunmanı yap veya Müslüman olmanın gereği olarak orada durma. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra hemen kalk, artık o zalimler topluluğuyla oturma.

helake düşmeye görsün. Artık onun için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de yine ondan alınıp kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları günahları yüzünden helake atılan kimselerdir. Nankörlük etmelerinden, küfre sapmalarından dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda ve de zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra bir yandan arkadaşları kendisini bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde diğer yandan şeytanların kendilerini ayartıp yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye şirke mi dönelim? De ki, şüphesiz Allah'ın yolu İslam tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik. Bir de emredildi ki namazı dosdoğru kılın ve onun emirlerine uygun yaşayın. Huzuruna varıp toplanacağınız ancak O'dur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Ol dediği gün her şey o anda oluverir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün bütün mülk ve hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle "İddianıza göre demek ki Rabbim bu ha?" dedi. Yıldız batınca "Ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi. Doğmakta olan ayı görünce "Öyleyse Rabbim bu ha?" dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum," dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce "Demek Rabbim bu ha? Bu daha büyüktür," dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben dinde Allah'tan başka otoriteler tanıyan müşriklerden değilim." Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkında bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, Allah'ı birleyenlerle ona eş tanıyan iki gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir.

0: Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde, hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke gitmiş olsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse, bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerlerine getiririz. Onlar, o peygamberler, Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. O halde, Resulüm, sen de onların o tevhid esasına dayalı yoluna uy ve de ki, ben peygamberlik vazifeme karşılık sizden hiçbir mükafat istemiyorum. O Kur'an, bütün alemlere uyulması gereken bir irşat ve uyarıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 61 ila 90. ayetlerini dinledi.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor.

0: Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Evet. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay, her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor, hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz, hayatımızda her zaman olan şeyler, aslında onların, hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
2: 2 dakika. Az, öz,

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in kaleminden bizim çevre anlayışımız ve zevkimiz. Değerli dinleyenlerimiz, İslam Dergisi'nde yayımlanan Bizim Çevre Anlayışımız ve Zevkimiz başlıklı yazıda insanın kainattaki konumundan çevreye karşı sorumluluklarına kadar birçok konu ele alınıyor. Yazıda doğanın Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet olduğu vurgulanırken çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in kaleme aldığı yazıda İslam'ın yalnızca insanın Allah ile ilişkisini değil diğer varlıklarla münasebetlerini de düzenleyen kapsamlı bir hayat nizamı olduğu belirtiliyor. İnsanların yer, gök, hayvanlar ve bitkiler gibi Allah'ın yarattığı nimetlerden faydalanırken aynı zamanda bu varlıklara karşı sorumluluk taşıdığına işaret ediliyor. Yazıda tabiatın her unsurunun Allah'ın kudretini ve sanatını gösterdiği ifade edilerek gökyüzü, yağmur, kar, denizler, nehirler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer canlıların birer nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlayış doğrultusunda çevrenin, tabiatın ve bütün yaratılmışların sevildiği belirtilirken, insanın diğer canlılarla huzur ve anlayış içinde yaşaması gerektiği vurgulanıyor. Yazıda ayrıca çevre bilincinin yalnızca modern döneme ait bir yaklaşım olmadığı belirtilirken, çevre çalışmalarına yönelik geçmişte gerçekleştirilen girişimlere de değiniliyor. Ormanların ve koruların oluşturulması, çevrenin korunması ve yerli yaşam alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yazının devamına Akrem Medya sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Hava kirliliği küresel tehdit. İstanbul'da %11 arttı. Her gün yaklaşık 20 bin kez nefes alıyoruz. Çoğu zaman aldığımız nefesin farkında bile değiliz. Oysa özellikle büyük şehirlerde nefes almak görünmez bir tehlikeyle karşılaşmak anlamına gelebiliyor. Yapılan araştırmalara göre hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon insanın erken ölümüne yol açıyor. Sanayi tesisleri, yoğun trafik, kömürle çalışan enerji santralleri ve kontrolsüz kentleşme havaya karışan partikül maddelerin başlıca kaynakları arasında. İstanbul'da yapılan son ölçümler ise hava kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu ortaya koydu. Buna göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yıla göre %11 arttı. Profesör Doktor Hüseyin Toros, hava kirliliğine yönelik araştırma ile ilgili Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
2: Şehirlerimizde maalesef her gün binlerce araç trafiğe çıkıyor. İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Tabii irili ufaklı sanayi tesisleri var. Yine meteorolojik şartlara bağlı olarak yollar eğer temiz değilse, yollardan çıkan tozlar, değişik kirleticiler

0: maalesef şehirlerde daha çok yoğun oluyor. Kırsal bölgede gittiğimiz zaman bu biraz azalmış oluyor. Şimdi İstanbul yaz dönemi, ısınma yok. Tamam, ısınma kaynağımız yok ama araç trafik aynı şekilde kış kadar olmasa bile yoğun bir şekilde devam ediyor. Aslında biz bu çalışmamızda 2025'e göre 26 yılı hava kirliliğimiz artmış durumda. Tabii meteorolojik şartlar hava kirliliğinin artmasına yol açmış gözüküyor. Havaya karışan herhangi bir toz, herhangi bir kirletici madde meteorolojik şartlara göre daha hızlı yayılabiliyor veya yayılamıyor. Yüksek basınç alanlar olduğu zaman daha çok rüzgar az oluyor. Rüzgar az olduğu zaman yine kaynağından çıkan kirleticiler çok uzak mesafelere taşınamadığı için yakın bölgede de, kirleticinin kaynağına yakın bölgede de artıyor. Ve bu çalışmamızda da 2025 yılı Ağustos'a göre 2026 yılı Ağustos ayının parçacık madde yani havadaki tozların miktarının %10 arttığını görüyoruz.
1: Toros hava kirliliğinin sebepleri ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri ise şöyle anlattı.
0: Soluduğumuz hava her yıl 8 milyon civarındaki insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Fakat görülmediği için de gizli katil olarak isimlendiriliyor. Hepimiz kendi çapımıza çözüm üretmemiz gerekiyor. Yolların veya evimizin etrafının temiz olması gerekiyor. Otobüs duraklarına gittiğimiz zaman etrafta onlarca izmarit atıldığını görüyoruz. Yollarda, yol kenarlarında plastik atıklarını görüyoruz. Şimdi bu plastik atıklar da güneş ışığı altında zamanla parçalanıyor ve küçük küçük mikro parçacıklar haline geliyor. Yine bu mikro parçacıklar havaya karışabiliyor. Denizlere karışabiliyor. İşte oradaki canlılar tarafından yeniliyor. Oradan bize tekrar döngüyle bize doğru gelebiliyor. Öncelikle büyük şehirlerde aslında şöyle bir kural hepimizin benimsemesi gerekiyor. 15 dakikada işe ulaşmamız lazım. Bu son derece önemli. İkinci kural, 15 dakikada bir park alanına nasıl ulaşabilirim? Bir saat fazla araçların trafikte kalmış olması daha fazla yanma, daha fazla kirliliğin atmosfere karışması anlamına geliyor. Binalarımız yazın sıcaktan olumsuz etkileniyor, kışın soğuktan olumsuz etkileniyor. Bir binanın yalıtımı iyi ise yakıt kullanımında tabii bu değişebilir ama %50 belki daha fazla tasarruf sağlanabiliyor. Şimdi araçlardaki işte egzozlar son derece önemli. Oradaki belki yıllık bakımlar veya işte düzenli bakımlar son derece önemli. Özetle şu, eğer biz kaynakları ne kadar verimli kullanabiliyor isek aslında atmosferimizi, çevremizi o kadar çok fazla koruyoruz. Hepimiz kendi çapımızda kaynakları verimli kullandığımız takdirde tüm bölge, mahalle, köy, şehir temizlenecektir ve havamız da kısmen daha temiz hale dönecektir.
1: Hava kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi yalnızca çevresel koşullar açısından değil, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıyor. Ailelere teknoloji kullanımında denge uyarısı. Dijitalin günlük hayatın her alanında daha fazla yer alması aile içindeki iletişim ve çocukların ekran kullanımı konusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine bilinçli ve dengeli kullanımın önemine dikkat çekiyor. Özellikle aile içinde sürekli ekran başında olmanın bireyler arasındaki yüz yüze iletişimi ve duygusal bağı zayıflatabileceği ifade ediliyor. Çocukların dijital alışkanlıklarında ebeveynlerin davranışları da belirleyici. Anne ve babalar çocuklarına ekran sınırı koyarken kendi kullanım alışkanlıklarını da gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü çocukların söylenenlerden çok gördükleri davranışları örnek aldığı vurgulanıyor. Uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımının çocuklarda dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkileri oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle ailelerin birlikte teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlemesi öneriliyor. Yemek sırasında telefon kullanılmaması, uyku öncesinde ekranlardan uzak durulması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması önerileri arasında. Dijital çağda çocukların teknolojiden tamamen uzaklaştırmanın gerçekçi olmadığı belirtilirken asıl hedefin bunu bir amaç değil araç olarak kullanmayı öğretmek olduğu vurgulanıyor. Sosyal medya çocuklarda estetik baskısını artırıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan filtreler ve kusursuz güzellik algısı çocuk ve ergenlerin beden algısını etkiliyor. Küçük yaşlarda estetik müdahale taleplerinin artmasında sosyal medya içerikleri ve akran baskısının önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor. Burun, dudak ve çene gibi yüz hatlarına yönelik estetik taleplerinin yanı sıra vücut şekillendirme ve kepçe kulak operasyonları da çocukların gündemine girebiliyor. yaşar. Çocuk gelişim uzmanı ve pedagog Filiz Yıldırım, çocukların sosyal medyada gördüklerini kolayca taklit edebildiklerini belirterek, influencer içeriklerinin dış görünüşe yönelik kaygıları artırabileceğini söyledi. Yıldırım, çocukların odalarında telefon veya tablet kullanmasının her zaman güvenli bir ortam anlamına gelmediğini vurgulayarak, ailelerin çocukların maruz kaldığı dijital içerikleri takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Küçük yaşlardaki estetik taleplerin yalnızca heves olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, bu isteklerin arkasındaki sosyal medya etkisinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Profesör Doktor Barış Erdoğan ise 18 yaş altındaki çocukların sosyal medyada özendirici güzellik içeriklerine yoğun şekilde maruz kaldığını belirterek, çocukların sürekli karşılaştıkları yetişkin görünümünü normal kabul edip makyaj, kıyafet ve estetik uygulamaları taklit edebildiğini söyledi. Kütletme tedavi etmez. İstanbul'da boyun bölgesine kütletme işlemi yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden kişinin ölümü, kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini yeniden gündeme getirdi. Fizik tedavi uzmanı Doktor Asiye Kakı, boyun kütletmenin herkes tarafından uygulanabilecek masum bir işlem olmadığını belirterek, özellikle boynun ani ve sert şekilde çevrilmesinin kas, eklem ve bağ dokularında yaralanmaya yol açabildiğini söyledi. Nadir de olsa boyun damarlarında diseksiyon gibi ciddi komplikasyonların görülebileceğine dikkat çeken Kakı, bu tür uygulamalar öncesinde kişinin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesine vurguladı. Fizyoterapist Ayşenur Hacı Hasanoğlu ise sosyal medyada şifa veya ağrı giderici olarak paylaşılan kütletme hareketlerine karşı uyardı. Kütletme sırasında duyulan seslerin tedavinin gerçekleştiği anlamına gelmediğini belirten Hacı Hasanoğlu, bu sesin eklem içindeki basınç değişikliklerinden ya da tendon ve bağların hareketinden kaynaklanabileceğini ifade etti. Ağrının nedeni bilinmeden uygulanan güçlü manipülasyonların sinir, damar ve omurilik hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Sosyal medyadaki 80'ler akımına siber güvenlik uyarısı. Sosyal medyada hızla yayılan ve kullanıcıların fotoğraflarını 1980'li yılların tarzına dönüştüren akım, siber güvenlik ve kişisel veri risklerini yeniden gündeme getirdi. Milyonlarca kişinin kendi fotoğraflarının yanı sıra aile albümlerindeki eski görüntüleri de yapay zeka destekli uygulamalara yüklemesi uyarılara neden oldu. Siber güvenlik uzmanı Burak Bozkurtlar, internete paylaşılan fotoğraf, ses, konum ve mesajların kişilerin dijital profillerinin oluşturulmasında kullanılabileceğine dikkat çekti. Özellikle yüz görüntülerinin değiştirilemeyen biyometrik veriler olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı belirtiliyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, yapay zeka ile sahte görüntü ve ses oluşturulması, kimlik taklidi, dolandırıcılık ve şantaj gibi riskleri de artırabiliyor. Uzmanlar, dijital ayak izinin kontrol edilmesi, bilinmeyen uygulamalara kişisel fotoğraf yüklenmemesi ve yapay zeka destekli eğlence akımlarına katılırken uygulamaların veri politikalarının incelenmesi çağrısında bulunuyor. Norveç'te okullarda dijital gözlük yasağı. Norveç'in başkenti Oslo'da kamera ve yapay zeka destekli özelliklere sahip dijital gözlüklerin okullarda kullanılması yasaklandı. İlkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan yasak, okul gününün tamamında uygulanacak. Kararın gerekçesinde kamera ve mikrofonların kişilerin bilgisi dışında kayıt yapma ve mahremiyet ihlali riski oluşturması gösterildi. Norveç hükümeti de bu gözlüklerin kullanımına yönelik daha sıkı düzenli üzerinde çalışıyor. Orman yangınları kontrol altında. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ'daki bazı mahallelere yayılan orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2000 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan ve Kepez ile Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangında 67 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Dört bin yıllık sevgi çiçeği tohumu bulundu. Ankara Külhöyük'te yürütülen kazılarda 4000 yıllık bir Hitit kabının içinde endemik sevgi çiçeğine ait bilinen en eski tohum kalıntıları bulundu. Koruma altındaki ve 2019'da coğrafi işaret alan sevgi çiçeğine ait

0: Buluntunun Anadolu'nun binlerce yıllık flora tarihine ışık tutması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Hava sıcaklıkları hafta sonu yükseliyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir hava var. Hafta sonu ise özellikle iç ve güneydoğu kesimlerde sıcaklıkların birkaç derece daha artması bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara parçalı ve az bulutlu. Gündüz sıcaklıkları İstanbul'da 29, Kocaeli'de 30, Edirne'de 34 derece. Bölgede hafta sonu da benzer koşulların görülmesi bekleniyor. Ege'de güneşli bir hava hakim. İzmir 33, Muğla 34, Denizli 38 derece. Akdeniz güneşli. Antalya 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37 derece. İç Anadolu'da az bulutlu ve güneşli bir hava var. Sıcaklıklar 31-32 derece civarında. Karadeniz az bulutlu, sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında değişiyor. Doğu Anadolu'da ise güneşli ve az bulutlu bir hava var. Kars 25, Hakkari 29, Malatya ve Elazığ 33 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi de güneşli, sıcaklıklar 35-36 derece civarındayken önümüzdeki günlerde 2 ila 3 derece daha yükselmesi bekleniyor. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Taşkent 37, Saraybosna 24, Üsküp 35 ve Melbourne 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışma sürüyor. İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100'e aktarılıyor. Aydın Denizli Otoyolu, Ankara Kırıkkale, Kayseri Kırşehir, Bursa Yalova, Elbistan Malatya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Ala Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Raciun.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal

0: Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
2: Elhamdülillahi lezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alel zulumâti ven nûr. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir.

0: Bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi, biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
1: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
0: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin ve'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ qayyimen liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minînellezîne ya'melûnessâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'iş şemsi ve qabl gurubiha ve min ana'il leyli fesbih ve atrafen nahari la'allaka terda.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى

0: الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
1: حمد gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz.

0: her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hava kirliliği küresel tehdit. İstanbul'da %11 arttı. Her gün yaklaşık 20 bin kez nefes alıyoruz. Çoğu zaman aldığımız nefesin farkında bile değiliz. Oysa özellikle büyük şehirlerde nefes almak görünmez bir tehlikeyle karşılaşmak anlamına gelebiliyor. Yapılan araştırmalara göre hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon insanın erken ölümüne yol açıyor. Sanayi tesisleri, yoğun trafik, kömürle çalışan enerji santralleri ve kontrolsüz kentleşme, havaya karışan partikül maddelerin başlıca kaynakları arasında. İstanbul'da yapılan son ölçümler ise hava kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu ortaya koydu. Buna göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yıla göre %11 arttı. Profesör Doktor Hüseyin Toros, hava kirliliğine yönelik araştırma ile ilgili Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
2: Şehirlerimizde maalesef her gün binlerce araç trafiğe çıkıyor. İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Tabii irili ufaklı sanayi tesisleri var. Yine meteorolojik şartlara bağlı olarak yollar eğer temiz değilse, yollardan çıkan tozlar, değişik kirleticiler maalesef şehirlerde daha çok yoğun oluyor. Kırsal bölgede gittiğimiz zaman bu biraz azalmış oluyor. Şimdi İstanbul yaz dönemi, ısınma yok. Tamam, ısınma kaynağımız yok ama araç, trafik aynı şekilde kış kadar olmasa bile yoğun bir şekilde devam ediyor. Aslında biz bu çalışmamızda 2025'e göre 26 yılı hava kirliliğimiz artmış durumda. Tabii meteorolojik şartlar hava kirliliğinin artmasına yol açmış gözüküyor. Havaya karışan herhangi bir toz, herhangi bir kirletici madde meteorolojik şartlara göre daha hızlı yayılabiliyor veya yayılamıyor. Yüksek basınç alanlar olduğu zaman daha çok rüzgar az oluyor. Rüzgar az olduğu zaman yine kaynağından çıkan kirleticiler çok uzak mesafelere taşınamadığı için yakın bölgelerde, kirleticinin kaynağına yakın bölgelerde artıyor. Ve bu çalışmamızda da 2025 yılı Ağustos'a göre 2026 yılı Ağustos ayının parçacık madde yani havadaki tozların miktarının %10 arttığını görüyoruz.
1: Toros hava kirliliğinin sebepleri ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri ise şöyle anlattı.
2: Soluduğumuz hava her yıl 8 milyon civardaki insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Fakat görülmediği için de gizli katil olarak isimlendiriliyor. Hepimiz kendi çapımızda çözüm üretmemiz gerekiyor. Yolların veya evimizin etrafının temiz olması gerekiyor. Otobüs duraklarına gittiğimiz zaman etrafta onlarca izmarit atıldığını görüyoruz. Yollarda, yol kenarlarında plastik atıklarını görüyoruz. Şimdi bu plastik atıklar da güneş ışığı altında zamanla parçalanıyor ve küçük küçük mikro parçacıklar haline geliyor. Yine bu mikro parçacıklar havaya karışabiliyor. Denizlere karışabiliyor. İşte oradaki canlılar tarafından yeniliyor. Oradan bize tekrar döngüyle bize doğru gelebiliyor. Öncelikle büyük şehirlerde aslında şöyle bir kural hepimizin benimsemesi gerekiyor. 15 dakikada işe ulaşmamız lazım. Bu son derece önemli. İkinci kural, 15 dakikada bir park alanına nasıl ulaşabilirim? Bir saat fazla araçların trafikte kalmış olması daha fazla yanma, daha fazla kirliliğin atmosfere karışması anlamına geliyor. Binalarımız yazın sıcaktan olumsuz etkileniyor, kışın soğuktan olumsuz etkileniyor. Bir binanın yalıtımı iyi ise yakıt kullanımında tabii bu değişebilir ama %50 belki daha fazla tasarruf sağlanabiliyor. Şimdi araçlardaki işte egzozlar son derece önemli. Oradaki belki yıllık bakımlar veya işte düzenli bakımlar son derece önemli. Özetle şu, eğer biz kaynakları ne kadar verimli kullanabiliyor isek aslında atmosferimizi, çevremizi o kadar çok fazla koruyoruz. Hepimiz kendi çapımızda kaynakları verimli kullandığımız takdirde tüm bölge, mahalle, köy, şehir temizlenecektir ve havamız da kısmen daha temiz hale dönecektir.
1: Hava kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi yalnızca çevresel koşullar açısından değil, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıyor. Ailelere teknoloji kullanımında denge uyarısı. Dijitalin günlük hayatın her alanında daha fazla yer alması aile içindeki iletişim ve çocukların ekran kullanımı konusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine bilinçli ve dengeli kullanımın önemine dikkat çekiyor. Özellikle aile içinde sürekli ekran başında olmanın bireyler arasındaki yüz yüze iletişimi ve duygusal bağı zayıflatabileceği ifade ediliyor. Çocukların dijital alışkanlıklarında ebeveynlerin davranışları da belirleyici. Anne ve babaların çocuklarına ekran sınırı koyarken kendi kullanım alışkanlıklarını da gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü çocukların söylenenlerden çok gördükleri davranışları örnek aldığı vurgulanıyor. Uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımının çocuklarda dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle ailelerin birlikte teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlemesi öneriliyor. Yemek sırasında telefon kullanılmaması, uyku öncesinde ekranlardan uzak durulması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması önerileri arasında. Dijital çağda çocukların teknolojiden tamamen uzaklaştırmanın gerçekçi olmadığı belirtilirken asıl hedefin bunu bir amaç değil araç olarak kullanmayı öğretmek olduğu vurgulanıyor. Kütletme tedavi etmez. İstanbul'da boyun bölgesine kütletme işlemi yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden kişinin ölümü, kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini yeniden gündeme getirdi. Fizik tedavi uzmanı Dr. Asiye Kakı, boyun kütletmenin herkes tarafından uygulanabilecek masum bir işlem olmadığını belirterek, özellikle boynun ani ve sert şekilde çevrilmesinin kas, eklem ve bağ dokularında yaralanmaya yol açabildiğini söyledi. Nadir de olsa boyun damarlarında diseksiyon gibi ciddi komplikasyonların görülebileceğine dikkat çeken Kakı, bu tür uygulamalar öncesinde kişinin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesine vurguladı. Fizyoterapist Ayşenur Hacı Hasanoğlu ise sosyal medyada şifa veya ağrı giderici olarak paylaşılan kütletme hareketlerine karşı uyardı. Kütletme sırasında duyulan seslerin tedavinin gerçekleştiği anlamına gelmediğini belirten Hacı Hasanoğlu, bu sesin eklem içindeki basınç değişikliklerinden ya da tendon ve bağların hareketinden kaynaklanabileceğini ifade etti. Ağrının nedeni bilinmeden uygulanan güçlü manipülasyonların sinir, damar ve omurilik hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Ala Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
3: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa

0: esmadan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim bugün El-Ala ismini anlatacaksınız değerli
2: evet,
1: dinleyenlerimize.
2: Sırada.
1: Önce bir tarifini, hani biraz anlamını sanki kelimenin kendisine çok aşina olduğumuz için kavrayabiliyoruz belki biraz ama Allah-u Teala söz konusu olduğunda El-Ala ya da Ala vasfını nasıl anlamamız gerekir?
2: Allah-u Teala diyorsunuz ya
1: evet.
2: Aslında. Ala kelime anlamı olarak yüce. Pek yüce, en yüce, en yukarıda Arapçadaki sefihin
1: zıttı.
2: Aşağıdakinin zıttı olarak tanımlanıyor kavram olarak. Fakat şimdi şöyle diyelim isterseniz. Biz Rabbimizin sıfatlarını yani esmalarını hayatımızı anlamlandırmada nasıl kullanırız? Bunun programını yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Biz bu sıfatları hayatımızdaki anlamı tanımlamak için kullanıyoruz dedik. Ve öyle isimler var ki o isimler bize yol gösteriyor. Öyle isimler var ki o isimleri biz dünyada bile karşılığını bulamıyoruz. O sadece ona ait. Ama öyle isimler de var ki sadece onda yakışıyor. İnsanda olduğu an insanı çukura götürüyor. Mesela kibriyat, ekber, mütekebbir Allah'tır. Ama siz insan bu vasfı üstlendiğinde, üstlenmeye çalıştığında zaten üstlenemez de hani almaya çalıştığında o haddini aşmış oluyor. Ala ismi de öyle isimlerden. Yani sadece Rabbimize yakışan ve zaten sadece ona has edilen ve insan bunu üstlenmeye kalktığında haddini aşmış olan bu ismi hayatına geçirmeye kalktığında ki Ala isminin insandaki tezahürünü Kur'an-ı Kerim sadece Firavun üzerinden verir. Ve hatta Firavun ben sizin Rabbin Ala olan Rabbiniz değilim diye de söyletir. Tövbe haşa. Şimdi dolayısıyla bu ismi bir kere hem anlam olarak hem de bizden uzak olması için bize düşen vasıfları anlamak adına önemli. Bir kere Ala olan Rabbin adına tesbih et ayeti. Ala suresinin birinci ayetinden biz Rabbimizin isminin Ala olduğunu biliyoruz. Ala olana tesbih et demek bir kere Ala ne demek diye baktığınızda şöyle denilebilir. Hani bir şeyin en yukarısındakini tanımlarken de bu kavram kullanılıyor. Fakat
1: evet.
2: Rabbimizin ismi olduğunda yönle anlatılacak bir şey değildir bu. Hani bir şeyin en yukarısında dediğiniz zaman mekan tayin etmiş olursunuz. Ona, oysa Rabbimiz hem mekandan hem zamandan münezzehtir. Dolayısıyla o öyle yücedir ki onun yüceliğinde başka hiçbir şey yok.
1: Mukayese edilebileceği herhangi bir şey söz konusu
2: değil. Mümkün değil. Dolayısıyla ama insan aklı da mukayesiz öğrenemeyeceği için de biz şöyle bakıyoruz. Bir kere kafamızın içinde tasavvurlarda mesela şeytanın büyüklenmesini tanımlarken bu kavramı kullanıyor Rabbimiz ayette. Yani seni bu kadar kibire ve

0: ulaştıran şey nedir diye soruyor şeytana. Yani şeytan aslında bir tür büyüklenmeyi Allah dışında yapan her şey hatalı ve ne diyelim haddini aşmış bir
1: Evet, Allah
0: durumda.
1: Teala ne kadar büyükse büyüklenme vasfını takınanlar da o kadar küçülüyorlar gibi. Tam zıt
0: Zaten
1: bir.
0: küçüğüz.
1: Evet,
0: Zaten
1: zaten.
0: küçüğüz. Sadece bir seçenek koyar Kur'an-ı Kerim. O da âli olmanız için yani korkuyla tanımlar ki ben birazdan geleceğim ona. Şimdi büyük olan ve en yukarıda olan ve her şeyi bu anlamda o yüceliğini bize hissettirdiğinde ki gerçek alayı en azından böyle düşünsel bazda yakaladığınızda bile haşyetiniz kabarır.
1: Evet.
0: Ya o kadar haşyet duyarsınız ki dersiniz ki yani o size tüm o haşyeti hissettirir. Bu isim ancak yani şöyle düşünün böyle gerçek manada tabii böyle bir sahne yaşamışlığımız var mıdır bilmiyorum ama en azından hani ben âlâ olan Rabbiniz değil miyim derken Firavun'un takındığı
1: Tavrı
0: tavır
1: düşünebiliriz, evet.
0: o tavırdaki şeye baktığınızda hani böyle kendini çok yüksekten görmenin getirdiği bir o hadsizliğin şeyini karşılığını görmek adına tabii bazen hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerler vardır ya aslında çoğu Rabbimizin esmasında onu yaşıyorum. Yani sürçülisanımdan da af diliyorum ve tövbe haşa da diyorum. Yani haddimi de aşmak istemem ama bazen hani bilgi ilim olmadan Allah hakkında cedele yapanlara Kur'an-ı Kerim o çok böyle kınayıcı tarzda davranır. Onu da istemem doğrusu.
1: Allah
0: Hani
1: muhafaza
0: Allah
1: buyursun.
0: muhafaza. Tabii ama ben Ala ismini neden secdede kullandığımızı düşününce o haşyetin en yüce yeri
1: Evet. En ve
0: secdedir.
1: en yakın olduğumuz anımız
0: Sübhane
1: Rabbimiz.
0: Rabbiyel Ala
1: Evet.
0: diyoruz ya. Tek orada deriz biliyorsunuz,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Ya alnımız secdeye değdiğinde biliriz ki en yüce olan odur.
1: Evet, idrak ettim. En yüce ve
0: Evet.
1: büyük olan sensin.
0: Haşyetin de en yüksek noktasıdır. Eğer bir insan haşyet duyuyorsa anında secdeye
1: Allah'ın
0: kapanır.
1: kudretini anlamakla da bir bağlantısı var mı bunun
0: Olmaz
1: hocam?
0: mı? Yani Peygamber Efendimiz bize bunu öğretirken secdede okunacak tesbihatı söylerken tabii ki onun en idrak ettiği yer. Çünkü haşyetin en zirve halidir.
1: Evet.
0: Haşyetten secdeye kapanılır. Ya öyle bir ayet gelir ki secde ayetidir o artık. Secdeye kapattırır sizi. Dolayısıyla âlâ olan sadece Allah'tır. Biz öncelikle belki de kafamızın içinde her kim ve her ne varsa bilim, teknoloji, işte otorite, savaş, güç, ordu, efendim her ne varsa oradaki
1: İnsanı
0: şey
1: güçlü kılabilecek
0: güçlü
1: olan.
0: kılabilecek ya da başka bir şeyleri güçlü kılabilecek. Bilin ki onlar değildir âlâ, asla ve kata. Âlâ olan sadece Allah'tır ve âlâ olan Allah'a güvenenler, iman edenlere korku yoktur. Şöyledir ayet, o günden artık onlar korku duymazlar. Eğer inanıyorsanız sizsiniz üstün olan diye çevrilir ya, oradaki üstünlük Ali kavramından türer.
1: Türer.
0: Yani inanmak, âlâ olan Rabbi bilince taşımak, sizi acziyetinizi kamufle eden, koruma altına alan ve o gücün koruması altında. Bunu en iyi anlatan da bu hani korkma mağarada tam yakalanmak üzereler. Tevbe
1: Hazreti
0: 40
1: Ebu
0: gün.
1: Bekir ile Peygamber
0: Evet.
1: Efendimiz
0: Peygamber
1: sallallahu aleyhi ve
0: Efendimiz o ayette üçüncüsü Allah'tır şeyi tanımlamasından sonra şöyle geçer. O kafirlerin sözü, kelamı aşağı inmiştir. Artık Allah'ın kelamı
1: yücelmiştir.
0: yücelmiştir. Tabii bu bizim için o kadar önemli ki sizi ölümle burun buruna getiren ya da yakalanma o duygusu anında bile eğer imanınız ve âlâ olan Rabb huzurunda olduğunuzu biliyorsanız o güçler değildir önemli olan artık. Dolayısıyla bize düşen bir kere Allah'ın kelamını, Allah'ın sünnetini, Allah'ın emirlerini

0: yücelik makamından gelen ve o güçlülük ve o en tasavvur edilemeyecek kadar en yüce makamın haşyetiyle biz gözümüzde kendimiz dahil hiçbir şey değerini artıramaz. Değer artıran sadece Allah'ın makamıdır. Dolayısıyla ama o makamın haşyeti de onun dışındaki bizim şimdi korku kavramıyla Ali kavramı çok yan yana geldiği için buna giriyorum. Çünkü korku yoktur. Korkmayınız olarak da geçer.
1: Allah âlâ olan Allah'a iman edenler için korku yoktur.
0: Tabii ki.
1: Onları korkudan azade kılacak olan şey âlâ Allah'a iman etmeleridir.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Buradaki şey tabii olay bizim... O âlâ isminin dışında, daha doğrusu şöyle diyelim, hayatınızda korkularınızı bir tahayyül edin. Yani neler var? Mesela açlık korkusu, işte yakınlarınıza bir şey olma korkusu, sağlığınızı kaybetme. Dikkat edin, bütün korkularımız hani bizi böyle paniğe sürün. Hep dünyevi şartlar içindeki korkular.
1: Maalesef, evet.
0: Aa, bu güzel bir şey ama yani âlâ ismini oturttuğunuz an o dünyevi korkular
1: ortadan
0: kalkacaktır. Evet. Zaten onun için diyor ayet, korku yoktur diye. Eğer şey yapıyorsanız, inanıyorsanız, üstün sizsiniz derken orada korkunuza gerek yok, onlara artık korku yok şeyinde.
1: Korku konusuyla ilgili bir önceki programımızın bu bahsini dinleyebilir değerli dinleyenlerimiz, değil mi hocam? Orada da korku bahsinde söz ederken uzun uzun mahiyeti, neden korktuğumuz, nasıl korkmaktan kurtulabileceğimize dair çok güzel şeyler paylaşmıştınız dinleyenlerimizle.
0: Evet. Tabii burada belki de bizim dikkat etmemiz gereken öncelikle kafamızın içindeki güç, yücelik makamlarını dünyadaki karşılığı olarak nerede görüyoruz?
1: Evet.
0: Mesela bizim için güç ordu demek midir? Bizim
1: askeri
0: için
1: güç.
0: Ya silah mı demektir? Bizim için güç otorite mi demektir? Yani emredip herkesin o emre itaat etmesi mi demektir? Bazen farkında olmadan da küçük şeylerle, hedeflerle bunlara da talip oluyoruz. Zaten iki şey var bu ismin bizde iz düşümü. Birincisi, dedim ya, Firavun üzerine çok kullanılır bu kavram. Bunu isterseniz şöyle diyelim. Firavun öldü gitti değil. Firavunluk her daim olacağı için o örnek bize verildiğini
1: tavır
0: düşünüyorum.
1: Tavır daim
0: ki,
1: olacak.
0: Firavunluk tavrı.
1: Cüretimiz kadar firavunlaşacağız.
0: Aynen yani, öyle.
1: İşte bazen ailemize firavunluk taslayacağız. Hı-hı. Biraz daha güçlü hissediyorsak daha geniş bir alana. Daha güçlü hissediyorsak daha genişe. Bu şekilde yükselerek ilerliyor zannediyorum.
0: Ve de firavunlaşma tavrının güçle makamla da çok ilişkisi yoktur. Yani kendi altında, yani hangi kademede olursanız olun, sizden daha aşağıda, sizin size en azından ihtiyaç duyan çocuklar, yani yaşça küçükler, efendim biyolojik fiziksel anlamda daha zayıflar, efendim sosyal anlamda daha fakirler gibi, her neyse, yani sizin ben daha üstünüm dediğiniz her
1: durumda.
0: Her an bu yanlışlık içindeyizdir. Dolayısıyla âlâ olan, el âlâ olan Rabbi adına tesbih et fiilini yerine getirebilmemiz için önce tüm firavunlaşma temayüllerimizden, işte o eğilimlerimizden veya o tavrımızdan sakınmalıyız kişi olarak. Çünkü âlâ olan Allah'tır. Ben ancak onun hükümlerini, onun isimlerini, onun sünnetlerini, yani bana sunduğu o bildiğim ilimle bize gelen, yani vahiyle bize gelen o şeyleri ancak yüceltebilirim.
1: Evet.
0: Onun dışında kendime ait, kendi statüme ait, kendi gücüme ait hiçbir şey yapamam altıma karşı. Bir de tabii burada önemli olan bir şey daha var. Evet, ben dinleyicilerimizden de bu anlamda eminim de en azından her namazda, her rekatta, secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken seni

0: Tenzih ederim. Ala olan Rabbimi her türlü eksiklikten münezzehtir derken, onu tesbih ederken zaten biz bundan en azından arındığımızı düşünüyorum. Ama bir de benim karşılaştığım firavunlaşmışlar var.
1: Evet, onlara karşı nasıl
0: Evet,
1: olmalıyız?
0: onlara karşı nasıl olmalıyız? İşte zaten esas burada, mesela İsrailoğulları anlatılırken Firavun'a karşı, sonra Firavun'dan kurtulduktan sonra kendilerinin Firavunlaşmaya teamülleri olması, bunun aslında insani bir
1: Neyin?
0: yanlışlık, tabii
1: Evet.
0: şeytanın ayartmasıyla oluşabilecek bir meyil.
1: Fıtratımızla mı alakalı yoksa dışarıdan müdahale mi? Şeytan mı hocam?
0: Tabii ki sonuçta insanın bir şeyi var, nefsi var ve
1: Evet.
0: nefsi hevası, daha doğrusu
1: O da
0: heva,
1: büyüklenmeyi
0: tabii
1: sever.
0: ki tabii, bir de ilimsiz her şey yönelim aslında bir tür şeytani ayartmanın peşine takılmak demektir ki şeytan adüvü mübindir, bizim apaçık düşmanımızdır ve o düşmana uymak demek kendini ellerini ona teslim etmek
1: Evet,
0: demek.
1: evet.
0: Dolayısıyla ondan Allah'a sığınmak lazım. Biz firavunlaşanlara ne yapmalıyız? Bunun için iki şeyimiz var. Birincisi, önce şeyi iyi görmek lazım. Firavun ne kadar firavun olursa olsun, kendi gücüne ne kadar hadsiz olarak güvenirse güvensin, ne kadar kendince gürlerse gürlesin, o sonuçta şu
1: Alt tarafı
0: hayali hiç
1: firavun.
0: unutmayın, Kızıldeniz'in içinde
1: Ha
0: boğulup kalacak
1: evet.
0: ve secde halinde, dikkat edin,
1: Sonunda o da âlâ olan
0: hala
1: Rabbini
0: bulunduğun,
1: bilecek.
0: evet, âlâ olan Rabbinin tesbihini yaparken vefat etti, can
1: Yani
0: alırken.
1: zalim kendisi farkında olmasa bile.
0: Kendine zalim olduğunu
1: Evet.
0: fark ediyor. Yani orası çok önemli. Bir kere her kim olursa olsun, o benim üstümden bakan, bana alalık taslayan, bana üstünlük taslayan her kim varsa var, hiçbir zaman o üstünlüğü, hakiki bir üstünlük asla olmadığını bir kere ruh olarak, beden olarak, zihin olarak, duygu olarak bilmeliyiz.
1: Evet.
0: Üstün olan asla bir kul olamaz. Bu anlamda, firavunlaşmış anlamında söylüyorum ama.
1: Üstün olan kul olamaz. Çok güzel bir sözdü hocam.
0: Yani dolayısıyla önce o bakışı bir oturtmamız lazım.
1: Evet.
0: Ne yapabilir? Hani biz o korku kaynağını, o karşımızdakini, otoriteyi kafamızda yükseklere, yukarılara koydurtan şey ne? Bizden daha iyi gelir olması, bizden daha çok adamı olması, bizden daha çok parası olması vesaire vesaire,
1: Bir
0: bir sürü
1: sürü şey
0: şey
1: sayılabilir,
0: söyleyebiliriz.
1: evet.
0: Ama bu onların gerçek sahibi olmadığını geçen hafta işlemiştik,
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Gerçek sahibi değil. Onlar o mülkün içerisinde bunun imtihanı yaşayanlar, biz de yaşıyoruz, herkes yaşıyor. Dolayısıyla aslında o tür insanlara da acımak da lazım. Yani onun hesabını verecek.
1: Merhametten maraz doğabilir ama hocam.
0: Şu anlamda söyledim. Merhamet etmek değil,
1: Evet.
0: onlar adına dua
1: Dua
0: etmek,
1: et.
0: imtihanı geçsinler.
1: Hakikaten en
0: Hesabı zor
1: acınacak
0: çünkü.
1: insanlar,
0: Evet.
1: merhamete en muhtaç olanlar
0: Evet.
1: belki de.
0: Tabii bunu bilmek yetmez. Bir de Musa'nın Firavun'a yaklaşımı gibi yaklaşmak. Bir kere gavlinizi lehine tutmak. Yani onun hırçınlığında siz hırçınlaşmamanız gerekiyor. Hırçın. Yani bas bas bağırıyor. Ve inanılmaz bir şekilde oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Kendi gücünü her daim kendisince kanıtlamak için, başkalarını kendi huzurunda secdeye ettirtmek
1: Bunu
0: için.
1: kendisine de kanıtlamak için belki
0: Zaten
1: biraz.
0: doymaz. Bu
1: Evet.
0: tür bir insan doymaz. Hatta Firavun o kadar ileri gitmiştir ki doğmamış çocuklara yönelmiştir. Sırf kendisine bir saldırı olacağını var duyarak ya da içine yerleştiği bir korkuyla. Neyse, ya burada bize düşen, asıl konuşuyoruz ya, bir kere ona karşı korkusuzca, çünkü biz sadece Rabbimizden haşiy ederiz. Firavunlaşmışlardan korkmayız. Ama onların zulmü hani bize gücümüz nispetini aşıyorsa zaten yapacağımız bir şey vardır. Bu anlamda.

0: sensin, seni tenzih ederim, hala sensin dediğinizde gerçekten onu hayatınıza göstereceğiniz, o gücü ona atfettiğinizdeki sizdeki sekinet, ki mağarada sekinet inmiştir, o sekinet hayatınızda hiç kimseden, hiçbir şeyden, Allah'tan başka hiçbir şeyden haşyetmeyeceğiniz, korkmayacağınızın da garantisini getirecektir.
1: Evet, bize de bir hayat biçimi tabii getiriyor.
0: Tabii ki. Evet. Zaten derdimiz de o ya. Evet. Yani biz bilmesek de o âlâ, el âlâ.
1: Bizim bilmemiz zaten bir şey, değer katmayacak bize, buna. Bize fayda sağlayacak.
0: Yani şey. Hayat yok olan. Ben şey gibi görüyorum esmaları. Böyle delice akan bir şeyin suyun üstünde basarak emin olarak devam ettiğimiz taşlar. Evet. Onlara bastığımızda düşmeyiz, yuvarlanmayız, sağlam basarız.
1: Akıntıdan kurtulabileceğimiz,
0: evet, sağlam basarız. Yani ya da ip olarak görelim. Evet. Tutunacağımız ipler, bizi koruyacak ipler. O yüzden önemli. Rabbim, şükrediyorum, bize isimlerini veren Allah'a hamdolsun. Eğer o isimlerini vermeseydi, biz onu takdir edemezdik, yeterince tesbih edemezdik. Ve edemediğimiz için de kendimizi kaybederdik. Onun merhameti olmasaydı, isimlerini bize söylemeseydi. Dolayısıyla ben hayatı tanımlamada, çünkü sadece bir şeyi biz hani övmüyoruz ki, bu övgü falan değil, o kendi
1: gerçeği
0: söyle.
1: Tespit.
0: Evet, hakiki olan o. Evet. Yani onu bilmek şey gibi işte, yani katı olan şeyin katılığını bildiğinizde tutumunuz, tutma
1: şekliniz değişir.
0: Evet. Dolayısıyla bu hakikati bilerek hayatımıza yönelmek. Tabii her bir isim bize farklı bir şey açıyor, perde
1: yani,
0: açıyor.
1: Kesinlikle öyle hocam.
0: Ve ben tabii isim çok zikredilmiş bir isim değil. İki yerde geçer. Rabbimizin ismi olarak, esması olarak ve Âlâ suresi, ki müthiş bir suredir. Başlı başına, baştan sona insanın acziyetini ve zayıflığını da çok güzel de ortaya koyan bir suredir. Ama esası o secdede yaptığımız tesbihatla çok daha net ortaya çıkıyor. Çünkü bir şeyin büyüklüğünü, bir şeyin biz yüceliğini, bir şeyin yani ne olduğunu ölçmek gerekiyor ya. Yani bir sayıya dönüştürmek gerekiyor. Bu sayıya dönüştürülmeden bilinecek bir büyüklük. Bir mekana bağlı olma, hani bir şeyin yukarısı dediğinizde bir mekan vermiş oluyorsunuz. Oysa o yukarısı değil, o her yer, ama o her yer, onun bulunduğu her yer en yukarı. Dolayısıyla bu anlamda tahayyül etmek, somutlaştırmak ne kadar zorsa, bunu iman ederek kabullenmek herhalde bizim bu anlamda işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
1: Her yönden yücelik ama Rabbimizin, yani yüce olarak düşündüğümüz her şeyden daha yüce vasıflar topluluğu. Yani işte iyilikte en yüce, efendim varlıkta en yüce, zenginlikte en yüce, otoritede en yüce. Yani bizim değer ölçülerimiz neyse, en üst ve en kıymetli gördüğümüz şeyler neyse, Allah Teala Hazretleri o zannettiğimiz şeylerin hepsinden daha yüce ve âlâ.
0: Kesinlikle. Tabii.
1: Yani bunu sadece bir boyutuyla, hani Rab deyince, yaratıcı deyince, yaratıcı, yani hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek, tabii ki öyle. Ama bildiğimiz diğer yücelik ve değerli şeylerle mukayese ederek, hani sayıya dökülemez, izah edilemez bir şey, ama belki böyle bir mukayese yapılarak onun bildiğimiz, tahmin ettiğimiz, düşündüğümüz, belki bilmediğimiz her şeyden daha yüce bir konumda olduğunu her yönüyle. Hani dediniz ya, kuşatan, saran bir hali var Rabbimizin diye, böyle bir düşünce.
0: Onun bir mekanı, onun bir sunduğu, evet, bir şey yoktur. Dolayısıyla biz insan beyni olarak, biz bunu isminin anlamıyla vukuf etmek yerine onun tezahürlerinden, tecellilerinden biz... Evet. Şey çıkartıyoruz. O yüzden bu sıfatlar çok önemli.

0: Yoksa o Allah'tır. Âlâ olan Allah'tır. El âlâ.
1: Bu şeyleri günlük yaşantımıza uydurmakta asıl sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum hocam. Mesela hani az önce bahsettiğiniz firavunlaşma hadisesi tavrı içerisinde şunu da görebilir miyiz mesela? Mutlak olmasa bile itaati hepimiz seviyoruz. Yani söylediğimiz sözlere, ileri sürdüğümüz fikirlere, görüşlere, insanların itaat etmesi, yani itibar etmesi başka bir şey. Ama itaat etmesi, en azından kendimizden daha düşük seviyede bulduğumuz kişilerin, insanların itaat etmesini gerekli buluyoruz. İtaat edilmediği takdirde de kendimize yapılmış bir saldırı ya da ne diyelim, saldırı diyelim gibi görüyoruz, hakaret gibi de görebiliriz. Bu da firavunlaşma tavrına benzer bir şey midir?
0: Benzer değil, ta kendisi.
1: Ta kendisi.
0: Benzer değil, ta kendisidir. Bir kere sen her neye vasıf sahip olursan ol, bir kere malik değilsin.
1: Evet.
0: Bir kere senden değil. O sana verilmiş. Eğer güçse bu, denenmek üzere verilmiş. Bakalım hanginiz daha güzel amelle sınanmak için yarattık, imtihan ediyoruz diyen bir bağlamda baktığınızda. Ve hiç kimsenin hak edişiyle bir şey elde etmez. Kirpiğinin şeyini, bir kirpiği dahi yapamazsın. Yapamıyorsun da.
1: Hak ettiğim için de elde etmiş değilim.
0: Değilsiniz. Hiçbir şekilde bu dünyada size verilmiş hiçbir şey. Öyle tırnağınızla, tenirinizle yok ki. Getirin bana, ikisi aynı şekilde davransın, aynı sonucu versin. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Mümkün değil.
0: Sadece sünnetullahlar var. Yani Allah'ın koyduğu kurallar var. O kurallar işliyor. Sen değil yani. Sadece o kurallara uyum gösterirsen, zaten göstermesen de o kurallar işliyor. Sen değiştiremiyorsun. Dolayısıyla sen her ne bekliyorsan, ben öğretmenim, benim dediğim olur. Hani oradaki itaat kavramı, tabii şunu söylemek istemiyoruz. Neler var? İşin gerekleri var.
1: Tabii
0: sorumluluk
1: ki.
0: Ahlakı
1: tabii
0: var.
1: Ki.
0: Ve bu sorumluluk ahlakında bize düşen adalet var. Adalet, hani daha önce de konuştuk ya, neden soğuk olarak tanımlanıyor? Çünkü adaleti hep güçlüler yerine getirme üzerine odaklanmış. Ya da güçlünün adaleti gibi algılanmış. Oysa adalet, mazlumun, mağdurun ya da küçük olanın helallik verişidir. Yani kendi hak o kişiye, o üstün olana ya da kendisinden büyük olana helal edişidir.
1: Evet.
0: Ben senden razıyım demesidir. Düşünsenize, evlatlarınız sizden razı değilse siz nasıl bir adalet sundunuz da buna hayır diyorlar? Razılık demek tabii şu değil. Yani
1: hoşnut olmak.
0: Adil olduğunuzu göstermek. Bu anlamda çok önemli. Zaten Firavun'u Firavun yapan zulmüdür. Zulüm de adaletin zıttıdır zaten. Biliyorsunuz. Adalet oradaki sizden güçsüz, tebaa olarak gözüken, işte bu ailenizin küçük fertleri olabilir ya da emrinizin altındaki insanlar olabilir. İşte öğretmensiniz, öğrencileriniz, patronsunuz, çalışanlarınız olabilir. Hiç önemli değil. Sizin şeyinizi, tanımlanışınız eğer güçlü ve müstekbir bir şekilde tanımlanıyorsanız, ben hayır değilim demeniz bir anlam ifade etmez.
1: Evet.
0: Firavunu Firavun yapan köleleridir. Yani kölelerin algısıdır, anlayışıdır anlamında söylemiyorum.
1: Tam da onu soracaktım hocam.
0: Bu birbirine bağlı bir şeydir.
1: Evet.
0: Yani bir yerde firavunluk varsa bir yerde bilin ki köleler var demektir.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Firavunu firavunlaştıran köleler ama.
0: Sadece tabii öyle, evet. Ama yani bu anlamda zaten her ikisi de sorumludur.
1: Evet.
0: Yani bir yerde bir firavunluk varsa bilin ki onun karşısındaki kölelerin tavrı da önemlidir dediğiniz gibi. Ama bir yerde de o köleler olmasaydı öteki de firavunlaşamazdı.
1: Evet.
0: Ama bu bir şey yani, hayatı tanımlamada hani bizden uzakta olarak görmemek lazım firavunları. Yani, küçücük çocuğun oyuncak bebeğine yaptığı bir tavır bile olabilir bu.
1: Bu şeyden dolayı kaçırıyoruz hocam. Yani bu adalet mefhumuyla hemen hemen aynı şey. Adalet nasıl bir üst kademede gördüğümüz insanların, belki yöneticilerin, belki idarecilerin, belki bir sorumluluk mevkiinde bulunan insanların sahip olması gereken bir duyguymuş gibi algılanıyor. Ama az önce sizin söylediğiniz, hani nasıl bir adalet sundunuz ki çocuklarınız sizden razı değiller gibi, hani güçsüz olanın helallik ihsan etmesi gibi, böyle bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde kendi seviyemize indiriyoruz adalet mefhumunu. Firavunlaşma da aynı şey. Yani sanki sadece güç sahibi insanlar firavunluk yaparmış gibi zannediyoruz. Halbuki zayıf da olsa azıcık bir gücü eline geçirdiğini düşünen bir insan hemen firavunlaşabiliyor.
0: Ki bazen şunu da hissederim. Allah'tan güçlü değil. Güçlü olsaydı ne yapardı diyeceğimiz insanlar da var çevremizde. Yani
1: dediğiniz gibi.
0: Galiba bir şey var mesela.
1: Ona zulmeden. İşte bu da firavunlaşma
0: yani,
1: değil
0: mi? Hiç farkı yok. Evet. Hiç farkı yok. Sonuçta elinizin altındakiler. Yani sizin dolayısıyla buradaki şey şu. İki kayıp. Birincisi hala olanın kim olduğunu unutma gafleti. Çünkü biz secde ediyoruz ki âlâ sensin dediğin zaman, şimdi dönüp ben âlâyım diyebilir misin artık?
1: Diyemez.
0: Her kim olursa olsun.
1: Şuurla söylenmişse inşallah.
0: Tabii ki ama şuurla söylüyoruzdur. Secdeye gitmişsin, eğilmişsin tüm vücudunla ve ruhunla ve vücudunla en savunmasız halidir, biliyor musunuz secde hali?
1: Evet.
0: Yani sırtınıza bir şey gelse, onun için mesela savaş zamanlarında tedbirde secdeler ikiye bölünür. Çünkü secdeye kapandığınız an tüm sizi savunma aracılarınız, o bedenen araçlarınız tabi olmuştur artık.
1: Görüş alanınızı da kapatıyorsunuz.
0: Ölüme hazır hali gibi düşünebilirsiniz bunu.
1: Evet.
0: Ya öyle bir halde söylediğiniz o lafın bedenen en azından göstergesi, evet, âlâ olan sen, kimin önündeyseniz tabii, o eğilmeyi kime yapmışsanız. Dolayısıyla onu bir kere o bilinçle bakıldığında öteki taraflara onu sağlamayacaksınızdır. Birinci bakış bu. Sadece o da değil. İkincisi de ben karşımda beni yüceltenler varsa.
1: Firavunlaştıran.
0: Evet. Bir kere onları da, hayır bu benim bilgimle değil, bu benim maharetimle değil, hayır siz bana muhtaç değilsiniz.
1: Evet, önemli
0: bizi
1: bir yere daha işaret ettiniz.
0: Şey yapan, tabii ki bizi birbirimize ilişkisel kılan Allah'a hamdolsun. Dua ediyorum, iyi ki de senin gibi bir çalışanım var.
1: Evet.
0: Ama tabii bunun sağlayıcısı olan dengeler adına söylüyorum bunu.
1: Ne kadar yani, karışık değil de kompleks bir şey. Yani herkes birbirine karşı sorumlu.
0: Ben geçen bir konferansta bir metodolojiden bunu ideal iletişimde de kısmen işlemiştim. Biz kafamızdaki bilişsel bilgi anlamda soruların cevabıyla yaşadığımız hayati problemlerin çözümünü eş değer kabul ettiğimizde yaşıyoruz.
1: Problem.
0: Yani problem çözümün, hayatımızda karşılaştığımız problem çözümünün soruların cevabı gibi algılıyoruz. Oysa soruların cevabını bilmek bir kulun temel vazifesidir. Çünkü vahiy bize temel bilişsel soruların cevabını verir. Ama hayattaki problemlerin çözümünü vermez.
1: Evet.
0: Hayattaki problemlerin çözümü o bilgiyle ancak avucunuzun içindedir. Sorunsuz bir hayat olmayacak.
1: Evet.
0: Yani sizin hem üstünüzde firavunlaşabilecek konumda
1: birileri
0: olabilir. Hem de sizin elinizin altında birileri hep olacak. Yani ve de bazen hani siz doğru davransanız bile, geçen arabada giderken sen doğru davransan da yanlış kullanan birisi gelir sana kaza yapar. Ama oradaki önemli olan zaten sonuç değil ki. Önemli olan ben o sırada doğru mu işlem üzerine miydim? Ölsem bile.
1: Hazreti İsa'nın şu sözü geliyor akla sizin anlattıklarınızdan hocam. Hani Rabbimiz ona soracakmış ya, sen mi insanlara söyledin sana ibadet etmelerini? Hayır.

0: Ya Rabbi ben söylemedim. Hani
1: Senin
0: firavunlaştıran.
1: söylediğinden başka hiçbir şey söylemedim hatta.
0: Evet, yani o kişinin kendisinin de o firavunlaştırma çabalarına direnmesi gerekir. Değil mi
1: Tabii
0: hocam
1: ki,
0: bu
1: kesinlikle. Tabii
0: söylediklerinize?
1: canım
0: Hayır,
1: yani.
0: sizin demin söylediğiniz gibi. Hayır, ben öyle değilim. Ben asıl şükrediyorum sizin gibi çalışanlarım ya da
1: Aynen öyle.
0: arkadaşlarım, beraber
1: Aynen öyle
0: olduğum insan.
1: çocuklara. Allah sizi bana emanet etti. Siz benim için emanetsiniz.
0: Yani
1: Size
0: ben sizin
1: yapacağım en ufak...
0: babanızım, ben ne dersem o olur. Yok.
1: Ya, evet. Tabii şimdi burada hafif sertlik dediğimiz ya da koruyucu esirgeyicilik anlamındaki hani o otoriteyi pardon disiplini ya da ilkeselliği korumak
0: O
1: o
0: başkadır.
1: başka bir şey.
0: Evet.
1: Yani o tabii ki olacak.
0: Tabii ki.
1: Yani her dinlene kabul etmek değil bizim
0: Tabii
1: buradaki
0: ki. Tabii
1: kastımız.
0: ki.
1: Yani o dirayeti Allah adına tutmak. Allah'ın halifesin sen. Yani bir kere onun hükümlerini hayata taşımada ve onun hükümlerini yerine getirmedeki titizliği ve haşiyeti sadece ona atfetmedi. Âlâ olanın sadece o olduğunu bilerek o âlâ, el âlâ olan Allah'a karşı duruşumuzu belirlemede diğer onun kullarına davranışımızda âlâ olan Allah adına onları uyarmak.
0: Ne kadar saygın bir duruş gerçekleşiyor. Vakar sahibi
1: Sade,
0: insan. Evet.
1: dik, temiz, sağlam, güzel. Yani dört özellik sayarım. Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğim alternatif olan iyi, güzel, sağlam, doğru. Bunlar ne demek biliyor musunuz? İyinin kötüsü var demek. Yani
0: Güzelin çirkini var.
1: güzelin çirkini var, sağlamın
0: Çürüğü
1: çürüğü
0: var.
1: var, doğrunun
0: Yanlışı
1: yanlışı
0: var.
1: var. Yani ben vahiy ile bir şeyin doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü, güzel mi çirkin mi, sağlam mı çürük mü ayırt edebilmeliyim. Pas kelamdır Kur'an-ı Kerim. Yani ayıran sözdür, Furkan'dır. Doğrudan yanlışı ayırt eden sözdür. Nasıl? Çünkü hani şey vardır ya, çok iyi tanıdığınız bir baban mesela, babam buna kızar dersiniz ya da babam buna izin vermez dersiniz veya bunu bir babama sorayım dersiniz ya, vahiy benim hayatımda öyle bir noktada. Yani çünkü ben bilirim ki bu küçücük bir detay, küçücük bir olay, bir yere davet ediliyorsunuz ya da bir teklifte geliyor, o hemen o an benim babam kızar der gibi, yok izin vermez, vahiy buna izin vermez, Kur'an buna izin vermiyor, Allah bana izin vermiyor diyebilmeliyiz. Çok basitçe. Ya tabii biz büyük şeyleri biliyoruz da, ama o kadar detay, 3370 davranış çıkarttım ben Kur'an-ı Kerim'de.
0: Of, evet.
1: Ve her bir davranış yapmadığın takdirde hesabı gerektiren davranış. Düşünün ve onu hayatınıza koyduğunuzda hayatınız zorlaşmıyor. Bilakis kolaylaşıyor. Yerli yerine oturtmuş oluyorsun çünkü.
0: Kararsızlık
1: Taşları
0: da
1: yerli
0: ortadan
1: yerine.
0: kalkıyor hocam.
1: Dolayısıyla deminki konuya dönecek olursak soruların cevabını biliyorum. Ama
0: Ama
1: sorunların çözümü o soruların cevabıyla olacak bir şey.
0: evet, nasıl kullandığımla alakalı
1: Biz
0: o cevapları.
1: sorunu cevapla çözmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Sorun cevapla çözülmez. Cevap sadece sorunun tanımlanmasında kullanılır. Sorun başka bir şeydir. Sorun imtihandır. Yani bu mesela genellikle işte hızlı okuma dersleri verdiğimde şey yapılır. Siz ne kadar okuyorsunuz hocam? Çünkü benim iyi okuduğum varsayılır. Oysa önemli olan oradaki iyi okumak benden çok daha iyi hızlı okuyan öğrencilerim olmuştur benim. Bu benim iyi okuyamadığım, öyle şey, bunu bilmediğim an taşımaz. Yapmak başka bir şey, bilmek başka bir şey. Yapmak bilmeksiz olmaz. Bilmek şarttır. Ama
0: Evet.
1: bilmek, sorunun cevabını bilmek, ki vahye dayalı bilmek sorunu küçültür. Avcunuzun içine koyar. Öyle sorunlar vardır ki lök gibi sizi, eğer tedbiriniz yoksa ezilirsiniz. Parçalar bin parçaya böler. Toparlayamazsın kendini. dinin, imanın, Rabbin bile kaybolur gider. Allah muhafaza, Allah muhafaza. O sen rutin, güzel hayatında, sorunsuz hayatında kendini Müslüman zannedersen bir öyle bir olay yaşarsın.
0: Darmadağın olursun.
1: Darmadağın olursun. Evet. O darmadağını önleyecek işte esmaları biz niçin öğreniyoruz?
0: Evet, davranış geliştiren şey esmalar bizim için.
1: Aynen öyle. Ama zaten
0: için.
1: Kur'an evet. bize Rabbimizi anlatmasaydı biz nasıl bir Rabbe tabi olduğumuzu, hangi Rabbe kulluk ettiğimizi bilmeseydik.
0: Evet.
1: Şaşkın ördekler gibi
0: biz
1: olurdu.
0: Biz tarif etmeye çalışırdık hocam. Sonunda da neler olduğunu
1: yani
0: dünyadaki diğer dinlerde nasıl olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugünkü programımız için de. Gerçekten çok güzeldi. Yeni pencereler açtınız yine, Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Haftaya tekrar bir başka isimle huzurunuzda olacağız. O vakte deyin, Allah'a emanet olun efendim.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: İzâ dekhale ehadukumul mescide kâne fî salâtin mâ kâne fî salâtu tahbisuhu vel melâiketu yusallûne alâ ehadikum mâ dâme fî meclisihillezî sallâ fîhî yekûlûn Allahümme erhamhu Allahümme tüb aleyh mâ lem yu'zi fîhî mâ lem yuhdis fîhî. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize nakil ve rivayet eylediğine göre buyuruyor ki: İzâ dekhale ahadukumul mescide, sizden biriniz mescide girdiği zaman, mescide dahil olduğu zaman, kâne fî salâtin mâ kâneti salâtu tahbisuh, namazda sayılır, namazda olur, namazda olmuş gibi sevap kazanmaya devam eder durur. Yani namaz niyetiyle orada beklediği müddetçe namazdaymış kadar çok sevabı almaya devam eder durur. Yani sevabı yazılmaya devam etmeye başlıyor ve devam ediyor. Ama sebep namaz ise, namaz onu orada tutuyorsa, makâneti salatu tahbisuhu, namaz onu orada tutuyorsa, namazdan başka bir sebep varsa o ayrı. Yani hele şu namaz bitsin de yayarım mendili, ondan sonra para toplarım veya bilmem birisi var namaz kılsın da onunla bir konuşma yapacağım. Olmadı. Yani niyet başka. Namaz orada tuttuğu müddetçe o zaman namazdaymış gibi sevap almaya devam eder durur. Vel melâiketü yusallûne alâ

evladiküm ve melekler sizden birinizin üzerine salatü selam getirir, dua eder dururlar. Madame fi meclisi hillezi salla fihi, namaz kıldığı o oturma yerinde olduğu müddetçe. Ha, iki şey anlıyoruz. Bir, namaz kılıncaya kadar beklediği müddetçe namazda sayılıyor, oradan sevap kazanıyor. İki, namaz kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona dua edip duruyor. Salatü selam getirip duruyorlar. Onun için Allah'tan rahmet isteyip duruyorlar. Tabii meleklerin duası kabul olur. Allah meleklerine öyle dua ettirdi mi, meleklerin dua ettiği kimse tabii nice hayırlara erer. Yekulune, o melekler derler ki Allahümme erhamhu, ya Rabbi bu kuluna rahmetini ihsan et, rahmeyle ya Rabbi bu kuluna derler. Başka, Allahümme tüb aleyhi, ya Rabbi sen bu kuluna teveccüh eyle derler. Rahmetine mazhar eyle bu kulunu, rahmeyle bu kuluna ve bu kuluna lütfeyle teveccüh eyle derler. Bir şartı var, ma lem yu'zi fihi, orada kimseyi ezalandırmadıkça, ma lem yuhdis fihi, orada bir abdestini bozacak bir şey yapmayıp abdestli olduğu müddetçe. Hani abdesti kaçarsa demek ki bitiyor o zaman iş. Abdestinin kaçırmadığı müddetçe ve kimseye eza vermediği müddetçe. Şimdi biraz bunun üzerinde duralım. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri rahmeti çoktur. Bize rahmetini ihsan etmek için küçük bile sayılabilecek, bizim için çok kolay sebepleri vesile ediyor, lütfediyor. Bir şey yapmadan veriyor. Namaza giriyorsunuz, namazı beklediğiniz müddetçe namazdaymış gibi sevap veriyor. Namazı bitiriyorsunuz, oturduğunuz müddetçe melekler dua ediyor, sevap kazanıyor insan. Tabii bu hadis-i şerifte ne var? Namaza erken gelmenin, camiye ezan okunmadan gelmenin çok karlı olduğuna dair işaret var. Zaten bu hususta hadis-i şeriflerde var. Ezan okunduğu zaman gelenin sevabı başka, ezan okunmadan evvel gelenin sevabı başka, daha önce gelenin sevabı başka, ezan okunduktan sonra gelenin sevabı daha az. Efendim böyle derecelenme var yani. Allah'ın evine geldi mi bir insan, erken gelişine göre mükafatı daha çok oluyor. Ve başka hadis-i şerifler var. Biliyoruz ki bir insan camiye geldiği zaman, cami Allah'ın evi olduğu için, Allah'a ibadet edilen ibadethane, bu mülkün sahibi Allah. Ama burası Allah'a ibadet edilen yer. Dışarıda çeşitli şeyler dönüyor falan ama burası Allah'a ibadet edilen yer olduğundan mescitler Allah'ın evleri sayılır. Bütün mescitler isterse üstü hurma dallarıyla örtülmüş çardak olsun, hepsi Allah'ın evi sayılır ve Allah'ın evine gelen her misafire Allah'ın ikramda bulunması mutlaka olacak. Mutlaka evine gelene ev sahibi ikram eder ya, Allah da gelen kimseye bir ikramda bulunacak. Kim Allah rızası için bir mescit bina ederse, yani içinde ibadet edilsin, ben de bir hayrım olsun diye bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bir köşk inşa eder. Eğer parası az da yol kenarında namaz kılınsın diye dört tane direği dikmiş de arasına dalları uzatmış da üstüne yaprakları örtmüş de çardak yapmışsa, namazgah yapmışsa bile o sevabı gene alır. Hatta o mescitlerin, o namazgahların temizlenmesi, süpürülmesi, bir kenara temizlenmesi o kadar sevap ki o süprüntüler huri kızlarının mehirleri oluyor. Onun gibi kıymetli oluyor diye bildirilmiş çeşitli hadis-i şeriflerde. Demek ki namaza erken geleceğiz, caminin adabına riayet edeceğiz, girerken dua var, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getireceğiz, Allahümme iftah lena evvabe rahmetike diye sağ ayağımıza gireceğiz, içeride gürültü patırtı etmeyeceğiz, Allah'ın evinde saygısızlık sayılabilecek işleri yapmayacağız, kimseyi ezalandırmayacağız. Şimdi ezalandırmanın çeşitleri vardır. Yüksek sesle bağırıyorsun, kendi kendine okuyorsun, o bile bazen soldakini ezalandırıyor. Mesela geçen gün birisi geldi, diyor ki hocam camide birkaç defa yer değiştirmek zorunda kaldım, bir adam var onun yanında namazda durmak hiç istemiyorum çünkü öyle yüksek sesle okuyor ki namazında okuduğu

kıraatini, benim aklım karışıyor yanında. Onun için onun yanında durmak istemiyorum diyor. Demek ki üzüyor. Yandakini aklını karıştırdığına göre, ibadetini aksattığına göre o bile doğru değil. Fıs fıs, yavaş yavaş kendisi duyacak gibi yapacak. Bir de itmek kalkmak tabii olabilir. Öyle ezalandırmak olabilir. Hakaret etmek olabilir. Şimdi mesela temiz niyetle birisi geliyor camiye. Yeni geliyor. Annesi teşvik etmiş, babası teşvik etmiş, komşusu teşvik etmiş, sevaptır demiş filan. Camiye zaten ürkek bir kuş gibi geliyor zavallı. İlk defa geliyor. Korkuyor. Bilmiyor yani yanlış bir şey yapar mıyım filan diye. Hacı babanın birisi oradan bastonunu sallıyor. Öyle, öyle yapılmaz. Hop. Eyvah. Öbür taraftan bir başka hacı baba. Bak böyle yapma. Eyvah. Böyle gittin. Geriye kaldın. Şöyle yaptın, böyle yaptın. Bizim bir komşu vardı diyor ki hocam bir kere camiye gittim diyor, bir daha gitmem diyor. Neden? Ödüm patladı diyor. Hacı babalardan ödüm patladı diyor. Tabii hatalı yapmış, ilk geliyor. Bilmiyor yani. Elin öyle bağlanmaz, ayağın öyle tutulmaz, parmağın böyle kaldırılacak, şu şöyle olacak. Dur bakalım, bu adamcağız daha yeni yeni öğrenecek. Sen ilk önce bir tanış, kimsin de, bir anla halini, bir güzel birkaç söz söyle. Önce güzel söz söyleyeceksin. Bak Allah'tan bile bir şey isterken önce ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Allah'a bir hamd ediyoruz. Onun şanını övecek sözler kullanıyoruz. Errahmanirrahim diyoruz. Maliki yevmiddin diyoruz. Neden sonra ihdine sıratal müstakim diyoruz. Yani her şeyin bir adabı var. Birisine bir nasihat edeceksen bile ilk önce bir methet. Allah razı olsun. İyi ki camiye gelmişsin. Allah sevabını bol etsin. Allah sevgili kulları arasına seni de katsın. Ama ben şöyle bir şey duydum. Acaba senin bu usta bir başka bilgin mi var? Yok amca, ben de bilmiyordum, böyle yaptım. Teşekkür ederim diyebileceği gibi olsun. Bağırıp çağırıp da yani eza etmemek lazım. O da eza olabilir. Şefkatli olmamız lazım. Küçük çocuklar ön safa geliyor. Ondan sonra bir tokat yiyor. Bir daha cami deyince tokat aklına geliyor. Tokadı görünce cami aklına geliyor. Ters şartlandırılmış oluyor. Dövmeyeceksin. Yumuşak konuşacaksın. Gülüşürler, tamam. Çocuk. İkisi bir araya geldi mi onu omuzuna o vurur, onun ötekisine şeyi vurur. Tamam. Aralarına girivereceksin. Sen şurada dur bakalım, aferin. Sen şurada dur bakalım, aferin selam, maşallah filan diyeceksin. Yani aralarına gir filan, şöyle bir idare et, sevdir. Bunların hepsi yani eza etmek babında, eza edilmemesi için söylediğim hatırıma gelen şeyler oluyor. Namazdan önce sevap kazanıyor, namazdaymış gibi. Namazdan sonra da meleklerin duasına mazhar oluyor. Gene kar ediyor. Melekler ona ne diye dua ediyorlar? Allahümme erhamhu. Ya Rabbi rahmeyle bu kuluna. Rahmeylemek ne demek? Yani acı bu kuluna da, bunun neye ihtiyacı varsa ver ya Rabbi de, efendim hayırlara ersin de, gönlü şen olsun, hatırı hoş olsun, efendim kar etsin, kazansın demek. Ve tüb aleyhi, ona ya Rabbi teveccüh eyle. Allahu Teala Hazretleri tevvaptır. Tabe ala ile kullanılırsa Allah'ın kula teveccüh etmesi manasına gelir. Tabe ila ile kullanılırsa, efendim ila harfi cerri ile kullanılırsa, o zaman da kulun Allah'a tevbe etmesi manasına gelir. Yani tübde ileyhi, yani ben Allah'a tevbe ettim demek. Taballahu aleyhi, Allah ona teveccüh buyurdu demek. Birisi ala harfi cerri ile kullanılıyor, bir ötekisi ila harfi cerri ile kullanılıyor. Manada bir fark oluyor. Ama esas itibariyle fiil ne manaya geliyor? Tabe fiili teveccüh etmek, yönelmek demek. Kul Allah'a yönelip de el açıp da affet beni ya Rabbi dediği zaman kul Allah'a tevbe etmiş demek oluyor. Allah kuluna tabe aleyhi dendiği zaman Allah kuluna teveccüh etmiş, yani rahmetine mazhar etmiş, ikramına erdirmiş, efendim ona lütfetmiş oluyor. Bazı kullarına nazar etmez. Yani sen ya Rabbi dersin de, Allahümme dersin de, ya Rabbena dersin de Allah bazen teveccüh etmeyebilir. Bir hadis-i şerifte geçiyor. Kul der ki ya Rabbi, Allah ona nazar etmez diyor. Bakmıyor yüzüne yani. Ya Rabbi diyor gene. Kul yalvarıyor. Ne yapsın o kul? Ötekisi alemlerin Rabbi. Ya Rabbi. Gene Allah teveccüh etmez diyor. Bakmaz yüzüne gene diyor. Ona nazar etmez gene. Kul gene ya Rabbi. Gene gözyaşlarıyla boynunu bükmüş, ben ettim sen etme ya Rabbi, pişmanım ya Rabbi. Ha, böyle ısrar edince, üç defa böyle der diye bildiriyor hadis-i şerifte, ısrar
yaptıktan sonra

Allahu Teala Hazretleri dermiş ki, ya melaiketi, ey meleklerim, şahit olun ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulum benden başka Rabbi olmadığını bildi, bana yöneldi, benden istiyor. O böyle yapmışken benim de ona suçumdan dolayı karşılık vermemek, nazar etmemem, karşılık vermemem şanıma yakışmaz. Kulumdan utandım, affettim onu diyor. Kulumdan utandım diyor. Kad istehyaytu min abdi. Kulumdan haya eyledim. Yani o ya Rabbi, ya Rabbi derken defol, kabul etmedim seni demeye haya ediyor alemlerin Rabbi. Onun için Şeyh Sadi hadisi şerifi bahis konusu ediyor da kitabında diyor ki, şu Rabbimizin rahmetinin, lütfunun genişliğine bak ki günahı kul işliyor da affetmemeye utanan Rab. Günahı işleyen kul affetmemeye utanan Rab diyor. Şu rahmetinin genişliğine bak ki 3-5 defa ısrar edip de ya Rabbi dedi mi demek ki sonunda affediliyor. Onun için bir de duada ısrar etmek vardır. İstedim olmadı. Kaç defa istedin? Dilin ucuyla bir istedin ama aklın başka yerdeydi, fikrin başka yerdeydi, kalbin başka yerdeydi filan. Devam et bakalım biraz. Biraz devam et bakalım. Bir iki cuma gecesi uyuma bakalım. Biraz yalvar bakalım. Hayrını, hasenatını sürdür bakalım. Sonunda elbet muradına erersin. Sana kızmıştır Rabbul Alemin, gazap etmiştir. Affettirmeye çalış. Dönüp duracaksın etrafında, kapısında. Gitmem ya Rabbi bu kapıdan diyeceksin. Halkaya yapışacaksın. Aman ya Rabbi diyeceksin, yalvaracaksın. Tabii edepli olmaya dikkat edeceğiz. Hiç günah işlememeye dikkat edeceğiz de ne kadar işlemesek her işimiz hatadır. Ne kadar işlememeye çalışsak suçluyuz, günahkarız. Demek ki camide duran insan evet meleklerin duasına mazhar olur ama kimseye eza etmediği takdirde ve bir de abdestini kaçırmadığı zaman. Abdest ne kadar bak hayırların işi. Abdesti durdukça dua geliyor, sevap geliyor, rahmet yağıyor da abdesti kaçıverse gidiyor iş. Onun için büyüklerimiz demişler ki derviş her zaman abdestli olacak. Namaz kılarken abdest almak tamam. Kur'an okurken abdest almak tamam. Camiye gidiyorum abdest alacağım. Her zaman abdestli oldu mu her zaman lütfa mazhar olur. Abdestli yattı bir insan geceliğin abdestini aldı. 4 rekat namaz kıldı abdestli yattı. Abdestli yattığı için diyor ki Peygamber Efendimiz iç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek diyor. Şiar demek insanın kıllarına değen iç çamaşırı demek yani. İç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek, demek ki tabii üst elbisesini çıkartıyor belki sıcak olduğundan Arabistan'da filan, belki iç çamaşırıyla yatıyor diyelim yani. İç çamaşırıyla vücudu arasında bir melek, ya Rabbi bu kulun abdesti yattı, sen buna rahmetini ihsan eyle, lütfuna bu kulunu erdir diye dua eder diyor. Bak abdesti yattı diye. Burada da ne görüyoruz? Abdestli olduğu müddetçe camide beklerken sevap kazanmaya devam ediyor. Meleklerin duasına ermeye devam ediyor. Geçelim öbür hadis-i şerife. Bu hadis-i şeriften anladıklarımızı özetliyorum. Camiye erken geliriz, karı çok. Erken gelirsek, erken gelmeliyiz mümkün olduğu kadar. Kimisi camiye geliyor, namaza kaç dakika var? 15 dakika var. Karşı tarafa oturuyor. Efendim herhangi bir camide görüyorum Anadolu'ya gezdiğim zaman böyle hacı babalar, sakallı, değnekli, bastonlu hacı babalar avluya geliyorlar, kumrular gibi diziliyorlar oraya devrilmiş bir kavak ağacı filan böyle diziliyorlar oraya oturuyorlar hepsi konuşuyorlar. Caminin kapısı açık, içerisi serin, güzel, efendim cennet gibi. Kur'an okuyabilir, tesbih çekebilir. Daha ezan okunmadı. Ne yapıyorsunuz burada? Ezan okunmadı. Mübarek içeride sevap var, burada bir şey yok. İçeri gir, sevap kazan. Bir sureyi ezberle, unuttuğun bir şeyi hatırla, tesbih çek. Sohbette bir fayda yok ki orada. Oradaki orada dünya konuşması. İçeri gir, sevap kazan. Bunu bilmiyorlar. Erken gireceğiz camiye, bir, kimseyi ezalandırmayacağız. Cahil insanları da ezalandırmayalım, yumuşak yumuşak söyleyelim. Çoluk çocuğu da pataklamayalım. Hop, konuşma, gülme, arkaya git, şöyle yap, böyle yap. Çocuk en öne geliyor. Ondan sonra hadi bakalım arkaya diyorlar. Birisi kolundan tutuyor ikinci safa. Onu üçüncüsü daha arka safa. Daha arka safa, daha arka safa. Çocuğun tabii içi bir burkuluyor. Ondan sonra etrafa bakınıyor kimse yok. Kapıdan çıkıp gidiyor. Çünkü en arka safa atıldı. Ne yapmak lazım? Evladım ön safta büyükler durur. Büyüklere hürmet etti mi sevabı daha çok olur insanın. Aferin sen en safa gelmiş oturmuşsun ama hacı amcalara, ihtiyarlara bırakırsan burada sevabı daha çok. Peygamber

0: Ömer Efendimizin zamanında çocuklar arka safta dururlarmış, gel ben de seninle beraber şurada şey yapalım. Çocuğu kaldırıyor, kendisi oturuyor. Çocuk bu sefer kafasında bir soru, bu ne biçim iş diye, aklı ermiyor çocuğun. Yüreği parçalanıyor. Yani eza vermeyeceğiz, üzmeyeceğiz, gürültü patırtı yapmayacağız, abdestli olarak bulunacağız. O zaman bu ecirlere, sevaplara nail olmak mümkün olur. Allah her yerde, her zaman bizi edepli eylesin, dikkatli eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdinse onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagfarû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammed.

0: محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Programda Server yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ailelere teknoloji kullanımında denge uyarısı. Dijitalin günlük hayatın her alanında daha fazla yer alması aile içindeki iletişim ve çocukların ekran kullanımı konusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine bilinçli ve dengeli kullanımın önemine dikkat çekiyor. Özellikle aile içinde sürekli ekran başında olmanın bireyler arasındaki yüz yüze iletişimi ve duygusal bağı zayıflatabileceği ifade ediliyor. Çocukların dijital alışkanlıklarında ebeveynlerin davranışları da belirleyici. Anne ve baba çocuklarına ekran sınırı koyarken kendi kullanım alışkanlıklarını da gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü çocukların söylenenlerden çok gördükleri davranışları örnek aldığı vurgulanıyor. Uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımının çocuklarda dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkileri oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle ailelerin birlikte teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlemesi öneriliyor. Yemek sırasında telefon kullanılmaması, uyku öncesinde ekranlardan uzak durulması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması öneriler arasında. Dijital çağda çocukların teknolojiden tamamen uzaklaştırmanın gerçekçi olmadığı belirtilirken asıl hedefin bunu bir amaç değil araç olarak kullanmayı öğretmek olduğu vurgulanıyor. Sosyal medyadaki 80'ler akımına siber güvenlik uyarısı. Sosyal medyada hızla yayılan ve kullanıcıların fotoğraflarını 1980'li yılların tarzına dönüştüren akım, siber güvenlik ve kişisel veri risklerini yeniden gündeme getirdi. Milyonlarca kişinin kendi fotoğraflarının yanı sıra aile albümlerindeki eski görüntüleri de yapay zeka destekli uygulamalara yüklemesi uyarılara neden oldu. Siber güvenlik uzmanı Burak Bozkurtlar, internete paylaşılan fotoğraf, ses, konum ve mesajların kişilerin dijital profillerinin oluşturulmasında kullanılabileceğine dikkat çekti. Özellikle yüz görüntülerinin değiştirilemeyen biyometrik veriler olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı belirtiliyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, yapay zeka ile sahte görüntü ve ses oluşturulması, kimlik taklidi, dolandırıcılık ve şantaj gibi riskleri de artırabiliyor. Uzmanlar, dijital ayak izinin kontrol edilmesi, bilinmeyen uygulamalara kişisel fotoğraf yüklenmemesi ve yapay zeka destekli eğlence akımlarına katılırken uygulamaların veri politikalarının incelenmesi çağrısında bulunuyor. Norveç'te okullarda dijital gözlük yasağı. Norveç'in başkenti Oslo'da kamera ve yapay zeka destekli özelliklere sahip dijital gözlüklerin okullarda kullanılması yasaklandı. İlkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan yasak, okul gününün tamamında uygulanacak. Kararın gerekçesinde kamera ve mikrofonların kişilerin bilgisi dışında kayıt yapma ve mahremiyet ihlali riski oluşturması gösterildi. Norveç hükümeti de bu gözlüklerin kullanımına yönelik daha sıkı düzenli üzerinde çalışıyor. Orman yangınları kontrol altında. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ'daki bazı mahallelere yayılan orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2000 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan ve Kepez ile Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangında 67 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunun peşine düşelim istedik. Efendim, Kur'an yaratılışı yalnızca nasıl gerçekleştiğiyle değil, insana ne anlattığı ve hangi gayeye işaret ettiğiyle ele alır. Göklerden yeryüzüne, sudan insana uzanan bu büyük hikaye, insanı kendi varlığını ve Rabbini yeniden düşünmeye çağırır. Yaratılış insanın en eski meraklarından biri. Kur'an ise bu konuyu yalnızca varlıkların nasıl meydana geldiğini anlatmak için ele almaz. Asıl dikkat çektiği nokta yaratılışın taşıdığı anlam ve gayedir. Kur'an insanı göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünmeye çağırır. Göklerin ve yerin düzeninden gece ve gündüzün birbirini takip etmesine, güneş ve ayın hareketinden dağlara, denizlere ve yeryüzündeki canlılara kadar bütün kainat Allah'ın kudretine işaret eden birer

Her delil olarak sunulur. Göklerin ve yerin yaratılması insanın önüne büyük bir kudret tablosu koyar. Güneş ve ay belli bir düzende hareket eder. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Bulutlar ve yağmurlar yeryüzüne hayat taşır. Dağlar, denizler, bitkiler ve canlılar karmaşık olduğu kadar ahenkli bir düzen içinde varlığını sürdürür. Kur'an-ı Kerim'in bu anlatımı insana yalnızca nasıl yaratıldı sorusunu değil, bütün bunlar ne söylüyor sorusunu da sordurur. Hayatın kaynağı su ile devam edelim. Kur'an'ın yaratılış anlatımında su önemli bir yere sahip. Allah-u Teala canlı olan her şeyi sudan yarattığını bildirir. Yağmurla ölü toprağın canlanması, bitkilerin ve meyvelerin yetişmesi, yeryüzünün yeniden hayat bulması, suyun hayatın devamındaki önemini gözler önüne serer. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme canlılar neden yaratılmışlardır diye sorulduğunda sudan buyurmuştur. İnsanın yaratılışı da bu büyük tablonun bir parçası. Adem aleyhisselam topraktan yaratılmış, sonraki nesillerse nutfe, alaka ve mudga gibi aşamalardan geçirilerek yaratılmıştır. Kur'an insanın ana rahmindeki gelişimini anlattıktan sonra, "Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir" buyurarak, yaratılışı hayranlık ve tefekkür vesilesi haline getirir. Böylece insan, kendi bedenine baktığında bile büyük bir yaratılış mucizesiyle karşı karşıya olduğunu fark eder. Kainatın yaratılış hikayesi içinde en dikkat çekici bölüm şüphesiz insanın hikayesi. Allah, Adem aleyhisselamı yarattığında meleklere ona secde etmelerini emretti. İblis ise bu emre karşı çıktı. Kendini Adem'den üstün gördü ve "beni ateşten, onu çamurdan yarattın" diyerek kibirlendi. İnsanın ilk imtihanlarından biri böylece ortaya çıktı. Kendini üstün görmek mi, yoksa yaratılışındaki hakikati kabul etmek mi? Kur'an'a göre insanın yaratılışı yalnızca biyolojik bir süreç değil. İnsan yeryüzünde sorumluluğu taşıyan bir varlık. Allah'ın "ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" buyurmasına insanın sahip olduğu sorumluluğa da işaret eder. İnsanın değeri yalnızca bedeninden veya maddi özelliklerinden kaynaklanmaz. Ona verilen akıl, irade, bilgi ve sorumluluk onu diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerdendir. Hazreti Peygamber'in "her doğan çocuk fıtrat üzere doğar" sözü İnsanın yaratılıştan taşıdığı temiz yapıya dikkat çeker. Fıtrat, insanın yaradanı tanımaya ve iyiliğe yönelmeye yatkın oluşunu ifade eder. Ancak insanın çevresi, ailesi, yaşadığı toplum ve tercihleri bu yapıyı zamanla etkileyebilir. Allah Resulü'nün "insanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir" sözü de insanların farklı karakterlere sahip olduğunu gösterir. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi iyi, kimi kötü huylu olabilir. Fakat bütün bu farklılıklara rağmen insanın yaratılıştan taşıdığı temel fıtrat aynıdır. Bu nedenle peygamberlerin ve ilahi kitapların temel görevlerinden biri insanın yaratılıştan sahip olduğu temiz fıtratı korumasına yardımcı olmaktır. Peki insan neden yaratıldı? Kur'an-ı Kerim'in bu büyük anlatısının vardığı temel nokta açık. İnsan ve cinler Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Bu, insanın dünyadan elini eteğini çekmesi anlamına gelmez. Aksine insanın dünyadaki hayatını anlamlı, adil ve sorumlu bir şekilde yaşamasını gerektirir. Çünkü insanın yaratılışı bir amaç taşır. Kur'an insanın ilk yaratılışını hatırlatarak yeniden diriliş gerçeğine de dikkat çeker. İlk defa yaratan için insanı yeniden yaratmak zor değildir. Nitekim Kur'an'da "onları ilk defa var eden diriltecektir" buyrulur. Yani yaratılış sadece geçmişe ait bir hikaye değildir. Aynı zamanda geleceğe, ölümden sonraki hayata ve insanın sorumluluğuna açılan bir kapıdır. Kur'an, insanı sürekli olarak göklere, yere, canlılara, gece ve gündüze bakmaya çağırır. Çünkü bütün bunlar, yaratılışın ardındaki kudreti ve hikmeti gösteren işaretlerdir. Ancak yaratılışın

bütün sırlarını insanın çözmesi mümkün değildir. Gayba ait konuların gerçek mahiyetini Allah-u Teala bilir. Bu nedenle mümin için asıl mesele, yaratılışın bütün ayrıntılarını çözmekten önce onun ne anlattığını kavramaktır. Kainatta görülen ölçü, düzen ve denge, insanı kendi varlığı üzerinde düşünmeye sevk eder. Göklerin ve yerin yaratılışı, suyun hayat vermesi, insanın aşama aşama yaratılması, gece ve gündüzün birbirini izlemesi aynı hakikate işaret eder. Bu alem başıboş değildir. Kur'an'ın ifadesiyle yaratmak da, emretmek de ona mahsustur. Yaratılışın sırrı belki de bütün ayrıntılarıyla çözülebilecek bir denklem değil, insanı kendi sınırlarını, sorumluluğunu ve Rabbini düşünmeye çağıran büyük bir işarettir. İnsan nereden geldiğini düşündükçe nereye gideceğini de hatırlar. Yaratılışına baktıkça yaratıcısı karşısındaki yerini daha iyi anlar. Kainatın büyük tablosu içinde kendi yerini fark eden insan için yaratılış, yalnızca geçmişte gerçekleşmiş bir hadise değil, bugüne yön veren ve geleceğini hatırlatan büyük bir tefekkür vesilesidir. Değerli dinleyenlerimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu etrafında yaratılış hikmetine dair tefekkür etme ile ilgili bir değerlendirmeydi bugünkü programımız. Bu dosyayı aynı zamanda Akremedya'nın dosya haberleri arasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akra Mercek.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Ve men tezevvece sıkatan billahi ve hisaben kâne alallâhi teâlâ en yuvînehu ve en yubârike lehû. Kim Allah'a güvenerek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse Allah'ın üzerine vacip olur, o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek bereketli hayırlı kılmak efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice nice hayırlar, bereketler ihsan eder. Görüyorsunuz evliliği Müslüman neden yapıyormuş Peygamber Efendimiz'in? Bu hadis-i şerifi anlayalım. Herkes anlasın, biz biliyoruz zaten. Efendim ben tezevvece kıtakat billah. Allah'a dayanarak evleniyorum. Yani neden? Efendim işte acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok herhalde efendim bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim filan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek. Vahdisaden ve sevabını da Allah'tan bekleyecek. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevap. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, evet, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevaplıymış diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler, ihsan eder. Evliliği yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir akide.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.
1: Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese güzeller güzel olmasın dilediğimiz yepyeni bir günden daha merhabalar efendim. Sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyor. Hepimiz için inşallah her şeyin başı öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu, şükür dolu, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olmasın diliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, saatler Akra'da Sırça Köşk için bir vuslat vaktini daha gösteriyor. Yürek besmelemizi çektik, mikrofonumuzun başına geçtik. İnanıyorum, inanmaktan öte biliyorum ki sizler de dünyanın neresinde olursanız olun, değişmeyen frekansınız Akra'nın o manevi, o tarifsiz huzurunu paylaşmak için saatler veda zamanı gösterinceye kadar Sırça Köşk'te bizimle birliktesiniz. Efendim, bugün takvim yaprakları hangi tarihi gösteriyor olursa olsun, bugünü geri kalan hayatımızın ilk günü olduğu bilinciyle yaşayabilmemizi dileyerek Sırça Köşk'ü başlatıyoruz. Sırça Köşk programında bugün yine sizlerle paylaşmaya değer anlatılarla, güncel ve manevi haberlerle, yine kıssadan hisselerimizle ve bütün kelimelerimizi eşlik eden birbirinden özel eserlerle, inşallah keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız dop dolu bir program hazırladık. Bizler hazırız. Her zamanki gibi emek, gayret, özen bizden, ilgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, duygularınızı, düşüncelerinizi, selamlarınızı, ifadelerinizi kendi kelimelerinizle bizimle paylaşmak için Akra WhatsApp hattımızı hemen programımızın başında hatırlatalım. 0501 630 30 30. Çok kolay değil mi? Evet. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Mesajlarınızda kıymetli dostlar, öncelikle Sırça Köşk olarak belirtmenizi, ardından isminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizi yazmanızı da rica ediyoruz. Buna ayrıca bir önem ve hassasiyet gösteriyorsunuz. Mesajlarınızdan görüyoruz. Tekrar tekrar teşekkürler. Bugün de efendim o halde Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuz başlasın. Bakalım kelimelerimiz, eserlerimiz, anlatılarımız, dualarımız hangi yüreklere dokunacak, hangi Sırça Köşk'lerde sesimiz yankı bulacak. 7'den 70'e her biriniz bugün de yepyeni bir Sırça Köşk programına ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Ben Bingöl Dağları'na çobanım Muş ile kardeşim. Akari'de Ahmedi Han'i Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Sevgili dinleyenler, Şeyh Şamil Kafkasya'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece kendi topraklarında değil, diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuştur. Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Düşmanlarında dahi hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle rakiplerini bile kendine hayran bırakmıştır. Şeyh Şamil'in hayatı boyunca yol arkadaşları, düşmanları, naipleri, yöneticileri ve ailesiyle mektuplaşmaları olmuştur. Bu mektuplar Kafkasya'daki mücadeleye tanıklık etmiştir. Şamil'in şahsiyetini, dini, kültürel, entelektüel hayatını tanıma bakımından son derece önemli belgelerdir. Şamil'in mektupları dünya tarihinin en etkileyici destanlarından birinin en canlı, en açık ve en gerçek belgeleridir. İnsanların ve milletlerin zihninde hayret verici bir çağın hayret verici eserleri anlamına da gelmektedir. Şamil'in mektuplarından yaşadığı dönemin eğitim durumu hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktayız. Arapça yazılmıştır. Ve kendi dili olmayan Arapçayı yazı, ifade ve gramer bakımından eksiksiz denebilecek kadar mükemmel kullanmaktadır. Şamil'in mektuplarına giriş bölümünde genellikle besmele ile başladığını görmekteyiz.

0: Bunu yazdığı muhatabın adı, unvanı ve selam takip etmektedir. Gelişme bölümünde mektubun yazılma gerekçesi açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise selam ve tarih belirtilmektedir. Şamil her mektubuna selamla başlamış, adını çoğunlukla Şamuil ve ancak birkaç mektubunda Şamil şeklinde yazmıştır. Şamil 1834'ten 1845 yılına kadar kendini yalnızca Allah'ın aciz kulu, Allah'ın inayetine muhtaç, el-katip, el-fakir, el-zelil, el-miskin gibi isim ve sıfatlarla nitelemiştir. 1845'te çoğunlukla imam unvanını ve 1845'ten sonra ise bir iki istisna dışında sürekli emir el-müminin unvanını kullanmıştır. O kendini böyle nitelerken muhataplarına gayet samimi, iltifatkar sözlerle hitap etmiştir. Başlangıçta resmi, siyasi bir unvan kullanmak yerine toplumunun sevgi ve beğenisini kazanacak, bir öndere uygun olacak türden unvanlar kullanmıştır. Şamil muhataplarına sevgili kardeşim, faziletli kardeşim ya da gönül dostum, gözümün aydınlığı gibi sıcak, samimi iltifatlarda bulunmuştur. Bazı genç yöneticilerine oğlum hitabında bulunduğu görülmektedir. Bu iltifatlar onun adaletli, alçak gönüllü, samimi, müşfik, merhametli bir karakter yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
1: Şeyh Şamil.
0: Şamil'in yönetici olarak atadığı kişi de dindarlık, adalet, bilgi ve nüfus sahibi olma, çalışkanlık, cesaret, güvenilirlik ve soy temizliğine sahip olma gibi özellikleri aradığını mektuplarından anlamaktayız. Tabasaran bölgesine atadığı naibin özelliklerini şöyle anlatmaktadır. Muteber, güvendiğimiz, sizin ve bizim yörelerimizde meşhur, alim, fazıl, çok cesur, çalışkan, herkesçe tanınan alim Akuşa Kadısı Muhammed. Şamil'in ve Gazi Muhammed'in öğrenciliklerini köylerinden epeyce uzakta olan Yara'da geçirmiş olmalarından o devirde ilme verilen değerin çok büyük olduğunu anlamaktayız. Şeyh Şamil ilme ve ilim sahibi kişilere son derece saygılıdır. Bir mektubunda cenk meydanına sadece alimler atlarla gelsinler talimatını vermiştir. Şamil Baryatinski'ye Medine'den yazdığı son mektubunda şunları söylemiştir. Kutsal şehir Medine'ye geldiğim günden beri üzücü sayısız hastalıktan dolayı artık yataktan kalkamıyorum. Öyle ki bu fani dünyadan sonsuz dünyaya göçeceğim düşüncesi sürekli olarak kafamda. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra vefat etmiştir. Şamil en üst yetkilere sahip olmasına rağmen kimseye sormadan kendi başına karar veren biri hiç olmamıştır. Mektuplarda işlerini müşavere, istişareyle yaptığının aşikar delilleri vardır. İşlerini danışarak yapmayı kendine şiar edinmiştir. Şamil, dost düşman, kendini tanıyan hemen hemen herkes tarafından bir şahsiyet abidesi, zayıflamayan bir irade, cesaret, kahramanlık timsali, karizmatik bir lider olarak kabul edilmektedir. Mektuplarında geçen bazı sözleri şunlardır. Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. İnsanların en yükseği ve asili Allah'tan en çok korkanıdır. Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Andan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrel umuru muhtetatuhâ ve külle muhtetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr ve bissenedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâr.
2: Ennehu men ma'adın min meccah ve yüzü billahi şeyh ve kalel cennet ve ahir hadis. Cenab-ı Peygamber'e mütemadiyen melekler gelir. Çeşitli melekler gelir. En çok Cebrail aleyhisselam gelir. İsmine Cibril diyorlar. Bu gelmiş, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i tefsir etmişler. Sevindiriyorlar. Diyorlar ki, senin ümmetinden herhangi bir kimse Allah-u Celle ve Ala'ya şirk etmeden Allah birdir. Kul huvallahu ehad. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak bilmiyor. Şirk etmeden vefat ederse dehalel cennet. Bu adam cennete girer. Cennet peygamber sormuş Cibril Aleyhisselam'a. Fekult ve in zena ve in serak. Bu ümmetim şirk etmemiş ama büyük günahlar işlemişler. Öyleyken yine cennete girecekler mi bunlar? Evet diyor. Ve in zena ve in serak.

0: Mühim olan iman. İman elde olduktan sonra günahlar affı ilahiyeye. İnsan tövbe eder, istiğfar eder, mağfiret eder Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak hep ne gafururrahim affeder. Yani ben böyle bir günah işledim, artık affolamam diye korkmamak lazım. Allah gafur, rahim yapmamak lazım ama beşeriyet iktidarı böyle bir hataya düşüldüğü vakitte benim işim bitti artık, ben oldum cehennemlik dememeli. Allah-u Teala'nın rahmetler sana ver, tövbe istiğfarlar verir, af muhafet verir. Bunun için demişler ki, Cenab-ı Hakk'ın rica diyoruz, kabahatler yaptık da bu kabahatler dolayısıyla ümidimizi Allah'tan kesmeyiz. Ümidin Allah'tan kesilmesi, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ayet gelirse muhalif, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Kabahatlerimiz yok, ne kadar çok olursa olsun, yer de olursa, gök de olursa, kabahat olsun ama olsa dahi Allah'tan ümidi kesemeyiz. Çünkü gafurdur, rahimdir, rahmeti çok geniştir. Bununla beraber korkuyu da bırakamayız. Böyle ümidimiz olmakla beraber korkumuz da bakidir. Terazinin iki gözüne benzerdir. Bir gözü korku, bir gözü ümittir. Ümit tarafını şey yapar da, korku tarafını bırakırsan terazi oturur bir tarafa. Halbuki terazinin düz olması için iki tarafın denge olması lazım. Ümit de güzel denge olacak, korku da denge olacak. Bir günah yaptığımız vakitte öyle korkacağız ki hesabı yok. O korkuyu biz temin edemezsek, Allah gafur canım işte bak, affediyormuş Allah. Affeder ama o içeride öyle bir korku olacak ki, ufacık bir zerre de günah yapmış olsak, bu zerreden dolayı da cehenneme atacağını da hesaplamak lazım. İki tarafı denk olması lazım. Günaha doğru korkun çok olursa, bu sefer de hayatta rahat edemezsin. Korkun çok olursa, hayatta rahat edemezsin. Ve ahiretin şeysine ümit bağlarda rican çok olursa bu sefer de korkun azalır, yine bir şey yaramazsın. Ya ikisi de muhakkak denk olacak. Onun için Akif Merhum çok güzel söylemiş. Bunu hepiniz belki bilirsiniz, ezberinizdedir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne de vicdan, fazilet hissi insanlarla Allah korkusundan. Fazilet insanlarda Allah korkusundan. Demek bizim günahlarımızı affeder ama buna yüklenmek, Allah'a gafurdu demek insanı büyük felaketler sürür. Ümit, ümide bağlı. Onun için diyor ki, yüreklerden çekilmiş farz edilse havf-i yecdanı, yüreklerden çekilmiş farz edilse havf-i yecdan, Allah'ın korkusu, gönülden çekilmiş, Allah gafurdur diyor canım. Şu bakalım şu gençlik şöyle gitsin de sonra ne olur diyor. O zaman ne diyor? Ne irfanın kalır tesiri ne de vicdanın. O zaman ne irfan? Bir gün para eder sana. Ne de vicdanın. Ya hayat artık vehimidir. Hayır ondan da alacak. Allah kusurlarımızı affeylesin. Onun için korku ile rica denk getirdiler. Evet Allah'ın gafur olduğunu bilmeyen yok. Rahim olduğunu bilmeyen yok. Gafurdur, rahimdir. Fakat azabı da şiddettir. Şiddidül ikab. Onun için ikisinden de bir şeyde kullanmak lazım öyle. Yine Cibril aleyhisselam teşrif bulmuşlardı da dediler ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız demişler. Beşerdir ya Peygamberimiz. Ne kadar peygamberlerin hepsinin üstünde olsa yine beşerdir yani. Biz Hristiyanların dediği gibi İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğludur, ortakçısıdır deyiz. Allah muhafaza eylesin. Müslüman bu akideyi kabul etmez. İsa Aleyhisselam yer miydi? Tabii beşer yemeden doğamaz. İhtiyaç var. Defi hacet de eder miydi? Tabii Cenab-ı Hak defi hacet de edecek. Bunlar noksanlık değil midir? Allah noksanlıktan münezzeh değil mi? Öyle yiyip içip defi hacet ihtiyacını hisseden mahluk hiç Allah olur mu? Kafalara yerleşen yanlışlık kolayca silinmiyor. Yanlış bir fikir kafaya girdi mi, içe girdi miydi? Onu silmek, atmak buradan çok düşüyoruz. Ancak hidayet-i ilahiye bağlı. Bunun için İslam dinini iyi bilmek lazım. Onu iyi bilip akideyi sağlam tutmak lazım. Bir Cebrail aleyhisselam gelmişler. Cenab-ı Peygamber'e buyurmuşlar ki, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ يَأْمُرُكَ اَنْ تَدْعُوَ بِهَا اُولَٰئِ الْكَلِمَاتِ Cebrail aleyhisselam gelmiş, demin Cenab-ı Hak sana emrediyor.
1: Bu kelimelerle Cenab-ı Hakk'a dua edin. Bir dua ediyor. فِنَّهُ يُعْطِيكَ اِحْتَانٍ Bu isteyeceğin şeylerden elbette Allah sana bir düzene verecek. De ki, اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ تَعَجِيلَ اَفِيَتِكَ Bir dua. Ya Rab, اِنِّي أَسْأَلُكَ تَعَجِيلَ اَفِيَتِكَ Bana acil bir afiyet ver ya. Acil afiyeti istedin. Allahümme inni es'eluke acil afiyetke. Yani fit dünya ihfazuke anil eska. Seni hastalıklardan koruyacak bir afiyet Allah'tan. Tabi kendimizin de sıhhatımıza zarar verecek şeylerden korunmamız şartıyla Allah-u Teala'dan afiyet istemek mecburiyetindeyiz. Çağı verildiği gibi afiyet de verecek yine olur. Binaenaleyh her gün namazlarımızın arkasından yaptığımız dualarda bu gibi çeşitli dualarla Cenab-ı Hak'tan afiyet isteyelim. Ki o afiyetsiz malum hayat olmaz. İkincisi ve sabran ala veliyetike. Bir de iptilasız olmuyor dünya. Deniz dalgasız olmadığı gibi dünyada da iptilasız olmuyor. Dünyanın bütün nimetleri acayip. En üstün nimetinin içerisinde zehir vardır. En üstün nimetinin içerisine nimetle zehir karışmıştır. Bakarsın bir cihetten çok büyük bir nimet. Alt tarafında bakıyorsunuz büyük bir zehir var altında. Mesela büyük bir fabrikada milyonlara sahip bir insan diyecekler ki bundan daha müreffeh bir hayat sahibi yoktur. Fakat onun eğer o kazancının içerisine karamlar karıştırarak onu kazandıysa veya o kazandığı paraları böyle hayırlara harcayamıyorsa ve fukara-ı zuafayı gözetleyemiyorsa o fukaranın gözünün zehri vardır. Efendim buna hayatında bakarsın öyle iptilalar vardır ki içinden çıkılamaz derecede. Onun için her nimetinin içerisinde bir de zehir vardır. Yani dünya nimetleri. Dünya nimetlerinin içerisinde zehirler de vardır. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın sabır secdesi. Bu belliyelere karşı durabiliriz. Bunlara karşı duramazsak yıkılırız yani. Belalar gelir. Bu belalara karşı da tahammül lazım. Ya Rabbi bundan benim bir an evvel kurtar. Bu şifayı verici sensin. Esbabına da tevessül ederiz. Bakarsın Cenab-ı Hak Allah-u Teala'nın izniyle şifa vermediği bir hastalık yok. Onlar da bir şifa verir. Üçüncü ve hurucen minet dünya ila rahmeti. Ama bu dünyada kimse kalmıyor. Herkes gidecek. Binaenaleyh bu dünyadan çıkarken senin rahmetine nail olabilecek bir iman ile senin rahmetine geçecek güçlerdir ya Rabbi diyerekten bir de iki üç duayı yapalım. Allahümme inni es'elüke ta'cile afiyetike ve sabran ala veliyetike ve hurucen minet dünya ila rahmet. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in kaleminden bizim çevre anlayışımız ve zevkimiz. Değerli dinleyenlerimiz, İslam Dergisi'nde yayımlanan Bizim Çevre Anlayışımız ve Zevkimiz başlıklı yazıda insanın kainattaki konumundan çevreye karşı sorumluluklarına kadar birçok konu ele alınıyor. Yazıda doğanın Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet olduğu vurgulanırken çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in kaleme aldığı yazıda İslam'ın yalnızca insanın Allah ile ilişkisini değil diğer varlıklarla münasebetlerini de düzenleyen kapsamlı bir hayat nizamı olduğu belirtiliyor. İnsanların yer, gök, hayvanlar ve bitkiler gibi Allah'ın yarattığı nimetlerden faydalanırken aynı zamanda bu varlıklara karşı sorumluluk taşıdığına işaret ediliyor. Yazıda tabiatın her unsurunun Allah'ın kudretini ve sanatını gösterdiği ifade edilerek gökyüzü, yağmur, kar, denizler, nehirler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar ve diğer canlıların birer nimet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlayış doğru.

0: doğrultusunda çevrenin, tabiatın ve bütün yaratılmışların sevildiği belirtilirken, insanın diğer canlılarla huzur ve anlayış içinde yaşaması gerektiği vurgulanıyor. Yazıda ayrıca çevre bilincinin yalnızca modern döneme ait bir yaklaşım olmadığı belirtilirken, çevre çalışmalarına yönelik geçmişte gerçekleştirilen girişimlere de değiniliyor. Ormanların ve koruların oluşturulması, çevrenin korunması ve yerleşim alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yazının devamına Akrem Medya sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Hava kirliliği küresel tehdit. İstanbul'da %11 arttı. Her gün yaklaşık 20 bin kez nefes alıyoruz. Çoğu zaman aldığımız nefesin farkında bile değiliz. Oysa özellikle büyük şehirlerde nefes almak görünmez bir tehlikeyle karşılaşmak anlamına gelebiliyor. Yapılan araştırmalara göre hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon insanın erken ölümüne yol açıyor. Sanayi tesisleri, yoğun trafik, kömürle çalışan enerji santralleri ve kontrolsüz kentleşme havaya karışan partikül maddelerin başlıca kaynakları arasında. İstanbul'da yapılan son ölçümler ise hava kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu ortaya koydu. Buna göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yıla göre %11 arttı. Profesör Doktor Hüseyin Toros, hava kirliliğine yönelik araştırma ile ilgili Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Şehirlerimizde maalesef her gün binlerce araç trafiğe çıkıyor. İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Tabii irili ufaklı sanayi tesisleri var. Yine meteorolojik şartlara bağlı olarak yollar eğer temiz değilse, yollardan çıkan tozlar, değişik kirleticiler maalesef şehirlerde daha çok yoğun oluyor. Kırsal bölgede gittiğimiz zaman bu biraz azalmış oluyor. Şimdi İstanbul yaz dönemi, ısınma yok. Tamam, ısınma kaynağımız yok ama araç, trafik aynı şekilde kış kadar olmasa bile yoğun bir şekilde devam ediyor. Aslında biz bu çalışmamızda 2025'e göre 26 yılı hava kirliliğimiz artmış durumda. Tabii meteorolojik şartlar hava kirliliğinin artmasına yol açmış gözüküyor. Havaya karışan herhangi bir toz, herhangi bir kirletici madde meteorolojik şartlara göre daha hızlı yayılabiliyor veya yayılamıyor. Yüksek basınç alanlar olduğu zaman daha çok rüzgar az oluyor. Rüzgar az olduğu zaman yine kaynağından çıkan kirleticiler çok uzak mesafelere taşınamadığı için yakın bölgelerde, kirleticinin kaynağına yakın bölgelerde artıyor. Ve bu çalışmamızda da 2025 yılı Ağustos'a göre 2026 yılı Ağustos ayının parçacık madde yani havadaki tozların miktarının %10 arttığını görüyoruz.
0: Toros hava kirliliğinin sebepleri ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri ise şöyle anlattı.
1: Soluduğumuz hava her yıl 8 milyon civarındaki insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Fakat görülmediği için de gizli katil olarak isimlendiriliyor. Hepimiz kendi çapımızda çözüm üretmemiz gerekiyor. Yolların veya evimizin etrafının temiz olması gerekiyor. Otobüs duraklarına gittiğimiz zaman etrafta onlarca izmarit atıldığını görüyoruz. Yollarda, yol kenarlarında plastik atıklarını görüyoruz. Şimdi bu plastik atıklar da güneş ışığı altında zamanla parçalanıyor ve küçük küçük mikro parçacıklar haline geliyor. Yine bu mikro parçacıklar havaya karışabiliyor. Denizlere karışabiliyor. İşte oradaki canlılar tarafından yeniliyor. Oradan bize tekrar döngüyle bize doğru gelebiliyor. Öncelikle büyük şehirlerde aslında şöyle bir kural hepimizin benimsemesi gerekiyor. 15 dakikada işe ulaşmamız lazım. Bu son derece önemli. İkinci kural, 15 dakikada bir park alanına nasıl ulaşabilirim? Bir saat fazla araçların trafikte kalmış olması daha fazla yanma, daha fazla kirliliğin atmosfere karışması anlamına geliyor. Binalarımız yazın sıcaktan olumsuz etkileniyor, kışın soğuktan olumsuz etkileniyor. Bir binanın yalıtımı iyi ise yakıt kullanımında tabii bu değişebilir ama %50 belki daha fazla tasarruf sağlanabiliyor. Şimdi araçlardaki işte egzozlar son derece önemli. Oradaki belki yıllık bakımlar veya işte düzenli bakımlar son derece önemli. Özetle şu, eğer biz kaynakları ne kadar verimli kullanabiliyor isek aslında atmosferimizi, çevremizi o kadar çok fazla koruyoruz. Hepimiz kendi çapımızda kaynakları verimli kullandığımız takdirde tüm bölge, mahalle, köy, şehir temizlenecektir ve havamız da kısmen daha temiz hale dönecektir.
0: Hava kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi yalnızca çevresel koşullar açısından değil, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıyor. Ailelere teknoloji kullanımında denge uyarısı. Dijitalin günlük hayatın her alanında daha fazla yer alması aile içindeki iletişim ve çocukların ekran kullanımı konusunu yeniden gündeme getiriyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fikaten billah. Ve tevekkülen aleyh.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hayatı incelenirse her halinin, her anının, her işinin böyle rızayı bariyi düşünerek, adını anarak, dualar ederek olduğunu görür. Bir hadis-i şerifte diyor ki, çeşit çeşit iyilik yapar insan. Sadaka verir, çeşme yaptırır, efendim fakirleri doyurur, efendim ziyafetler çeker, namazlar kılar, ibadet vesaire. Tamam. Bunlardan sevap kazanıyor. Bunların hepsi terazinin bir kefesine, öteki kefesi de dua. İnne enva'el birri nısful ibadeti. İyiliklerin çeşitlerinin hepsi ibadetin bir yarısıysa ve nısfuhul ahar, öteki yarısı da eddua'u, duadır. Her şeyi dua ederek yapın. Yeni elbise giyerken dua edin. Pabucunuzu giyerken dua edin. Eve girerken dua edin. Evden sokağa çıkarken dua edin. Allah'a tevekkül edin. Öyle çıkın. İşinize giderken dua edin. Besmele ile dükkanı açın. Dua ile içine girin. Alırken, verirken, benim abdest alırken, yüz numaraya girerken, yüz numaradan çıkarken hep her halimizde dua. Dua ibadetin yarısıdır, kulluğun yarısıdır ve dua gelmiş olan belaları da def eder, gelecek olanları da gelmesini engeller, vazgeçirtirir yani. Allah-u Teala Hazretlerinin duaya verdiği fazilet böylece büyüktür.
0: Dostça bir tavsiye.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine la ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın

0: kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hırka-i Şerif'in tarihçesi ve tavsifi. Rivayete göre Muaviye bin Ebu Sufyan, halifeliği sırasında Ka'b bin Züheyr'e Resulullah Aleyhisselam'ın hırkasını bize sat diye haber saldı ve kendisine 10 bin dirhem gönderdi. Ka'b bin Züheyr, ben Resulullah'ın hırkasını giymek hususunda hiç kimseyi kendime tercih edemem diyerek Muaviye bin Ebu Sufyan'ın dileğini reddetti. Ka'b bin Züheyr vefat ettiği zaman Muaviye bin Ebu Sufyan onu Ka'b'ın oğullarından 20 bin dirheme satın aldı. Bu mübarek hırka halifeden halifeye tevarüs edile edile geçti. Emevi saltanatının çöküşünden sonra ilk Abbasi halifesi Seffah Abdullah bin Muhammed vefatı Hicri 136 tarafından 300 altına satın alındı. Bayramlarda halifeler tarafından giyilirdi. Halife Muktedir öldürüldüğü zaman kanı bulaşarak bu mübarek hırka kirlendi. Abbasiler Mısır'a gelirken onu yanlarında getirdiler. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alıp halife olduğu zaman Mısır'daki mübarek emanetler arasında o da İstanbul'a getirildi. İbn Esir'in zamanına kadar halifeler, Kastalani'nin zamanına kadar da sultanlar nezdinde buluna gelen ve bugün İstanbul'da Hırka-i Saadet Dairesi'nde Müslümanlar tarafından ziyaret olunan o mübarek hırka hakkında Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin Özbey şöyle der. 1,24 metre boyunda, geniş kollu olup siyah yünlü kumaştan yapılmıştır. İçi kaba dokunmuş, krem renk yünlü kumaş kaplıdır. Önünde sağ tarafında 0,23 çarpı 0,30 metre ebadında bir parçası noksandır. Sağ kolunda da eksiklik vardır. Yer yer haraptır. Uzun yıllardan beri kumaşlar üzerinde devam eden tetkiklerimiz bu kumaşın o devre ait olduğu kanaatini vermektedir. Hırka-i Saadet müteaddit bohçalara sarılmış olduğu halde 0,57 çarpı 0,45 çarpı 0,21 ebadında üstten açılır çifte kapaklı altın bir çekmece içindedir. Bunun üzerinde Sultan Aziz tarafından yaptırılan ve şefaat talebini havi uzunca bir kitabede bulunmaktadır. İş bu çekmece ayrıca bohçalar içinde olarak büyük bir altın sandukaya konulur ki bu da Sultan Aziz tarafından yaptırılmış olup üzerinde La ilahe illallahü el melikül hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadikul vadil emin yazılıdır. Dört ayaklı kaidesi de altın kaplamalıdır. Not: Hırka-i Saadet'in bu ebatta Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmış olan altın bir mahfazası daha mevcuttur. Bu sanat itibarıyla fevkalade olup ayrıca zümrütlerle de bezenmiştir. Fakat Sultan Aziz yeni mahfazayı yaptırınca birinci boş kalmış ve şimdi hazinenin 3. salonunda teşhirdedir. Beni Salebe temsilcilerinin Medine'ye gelip kendilerinin ve kabilelerinin Müslüman olduklarını haber vermeleri. Peygamberimiz Aleyhisselam hicretin 8. yılında Cirane'den Medine'ye döndükten sonra Beni Salebelerden Medine'ye 4 kişi gelerek Peygamberimiz Aleyhisselam'a "Bizler gerimizdeki kavmimizin elçileriyiz. Biz de kavmimiz de İslamiyet'i kabul ve ikrar etmiş bulunuyoruz." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam bunların ağırlanmalarını emretti. Elçiler Remle binti Haris'in konağına indirildiler. Bilal-i Habeşi onlara süt ve tereyağından yapılmış bir çanak tirit götürdü, yediler. Öğle namazında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulundular ve hicret etmeyen kimse için İslamiyet'te yoktur hadisi hakkında ne buyuruyorsunuz diye sordular. Peygamberimiz aleyhisselam, siz nerede olursanız olun Allah'tan korktunuz mu size zarar vermez buyurdu. Beni salebelerin temsilcileri birkaç gün oturduktan sonra Peygamberimiz aleyhisselama veda etmeye geldiler. Peygamberimiz aleyhisselam Bilal-i Habeşi'ye, heyetlere caizeler verdiğimiz gibi bunlara da caize ver buyurdu. Bilal-i Habeşi erimiş gümüş madeninden getirip her birine beşer ukiye gümüş verdi. O zaman bunlar dirhem diye hiçbir şeye sahip değildiler. Memnun olarak yurtlarına döndüler. Yüce Allah onlardan ve kavimlerinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964...

0: 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Sultan, dertliyiz, senden umarız derman. Lütfuna had yok, ihsan yap ayağa. Dertliyiz, senden umarız derman. Gerçi kullarda masiyet çoktur. Rahmetin Mevlam dahi artıktır. Gayrıdan bize hiç medet yoktur. Dertliyiz, senden umarız derman. Gel demez isen biz günahkâre. Bir adım kadir mi ki yol var? Çare yok, senden olmazsa çare. Dertliyiz, senden umarız derman. Şu dem ki senden bir heda geldi. Feyzi akdesten aşina geldi. Bir cefasına bin safa geldi. Dertliyiz, senden umarız derman. Bu niyazi için zikrine düştü. Dünü gün gönlü fikrine düştü. Zatına eren şükrüne.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: sürer seyfullah illallah.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya. Sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: En çok kanser sebebi sigara. Sigara nasıl kanser yapıyor? Yapılan bir takım çalışmalar var. Örneğin farelerde ve köpeklerde laboratuvar ortamında belli süreyle sigara dumanı koklatılmış. Bir kısmına da koklatılmamış. Bu sigara dumanına maruz kalan köpeklerde ve sıçanlarda patolojik incelemeleri sonucu trakea dediğimiz soluk borularında kansere kadar varan bir takım patolojik değişiklikler ortaya çıkmış. Fakat sigara solutulmayan deneklerde, hayvanlarda bu değişiklik görülmemiş. Yani bu da gösteriyor ki bu çok basit ve çoğu arkadaşımızın bildiği bir çalışma. Sigaranın bugün çok ciddi etkileri var. En baştan oral kavite dediğimiz ağız bölgesi, dil, tonsil, yutak borusu, nazofarings kanserleri, yemek borusu kanserleri, mide kanserleri, pankreas, hatta gastrointestinal sistem kanserleri ve özellikle de birinci sırada en sık kanser yapıcı etkisi akciğer kanserlerinde ortaya çıkarmasıyla görülüyor. Diğer önemli etkenlerden birisi sanayi. Burada kontrolsüz, filtresiz bir takım sanayi gazlarının ortama yayılması, kanserojen bir takım gazların ve dumanların etrafa yayılması ve insanların buna maruz kalması. Bazı sanayileşmiş bölgelerimizde, bunu ismini vermek istemiyorum tabii, yapılan çalışmalarda kanser insidensinde, kanser oranında bir artma tespit ediliyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Değerli kitap dostları, merhaba. Son bölümde mescidin inşasını, hatta Peygamber Efendimizin söylediği tek şiiri okumuştuk. Daha sonra ezanın kabulünü ve Peygamberimize sihir yapılışını. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam edelim 31. bölümle. Münafık. Mekke'de kafir vardı. Medine'de münafık peydahlandı. Münafık dışından mümin geçinip içinden inanmayan zehirli adam. Allah'ın görüp kulun görmediği içini, buna rağmen dışından ayıran ve şeytanın emrine veren samimiyetsiz. Çünkü kılıç korkusu var. Kuvvet şimdi İslam'da. İslam yekpare bir kale. Bunlarsa taşların arasını oymaya çalışan akrepler. Hepsi malum. Allah'ın Resulünce hepsi malum. Ama ses çıkarmıyorlar ve zahire göre hüküm emrediyor. Batın esrar alemi, onun zahir ölçüsünde yeri yok. O alemin hesabı yalnız Allah'a ait. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül. Allah'ın Resulü reisleri başta, evet, münafıkların hepsini biliyor. İslam'ın kalesi sapasağlam ve yekpare olduğu halde bu bilginin hesabı sorulmadığı için sükût buyuruyorlar. Allah'ın cilvelerini bekliyorlar. Münafık, İslam şevketi önünde acze düşen ilimli küfür ruhunun tebdil gezmeye başlayanıdır. Kıble ve oruç. Kabe'nin erişilmez ruh manasını başlarda sezmeye ve sezdirmeye çalışmıştık. Adem peygamberle başlayan, İbrahim peygamberde kemalini bulan ve işte şimdi zirveleşecek olan ilahi esrar noktası. İbrahim peygamberin kıblesi Beytullah. O gerilerde kalmıştı. O ki ilerilerin ilerisindedir. Her şey ona doğru. Öyleyse her şey ondan gelir ve ona gider. Halbuki gerilerde kalmıştır. Zira o ana kadar kıble Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Kabe'nin içinde ve yanı başında namaz kıldıkları zaman da mukaddes yüzleri Kudüs'e doğruydu. Ve Medine'de namaz 1 yıl 4 ay müddetle Kudüs istikametinde kılındı. Harikalar harikası bir iş oldu. Kabe gerilerde, öğle namazı kılınıyor. Allah'ın Resulü kıldırıyor. Arkalarında kendinden geçmiş, vecde batmış bir saf, sahabiler. Namazın 2 rekatı kılınmış, sıra son 2 rekata gelmiştir. Bütün insanlığın imamı ayağa kalktılar ve öylece durdular. Arkalarından haşyet verici bir heybetten başka hiçbir şey görünmüyor. Dehşet. Bütün insanlığın imamı namaz için

0: De ağır ağır istikamet değiştiriyor ve mukaddes yüzünü, cephesini görünmeyen bir başka noktaya çeviriyor. Kâbe. Döndüler ve adeta sahabeleriyle yüz yüze Kâbe istikametinde durdular. Namaz içinde, namaz devam ediyor. Sahabeler kendinden geçmiş, elleri önlerinde, bir an Allah Resulü'nün arkasına nasıl geçecekleri kaygısıyla ürpermekteler. Yüzünü Mescid-i Haram'a döndür. Namazın son iki rekatı yeni istikamette devam etti. Sahabeler kendilerinden geçmiş, elleri önlerinde, yavaşça Allah Resulü'nün arkasına doğru süzüldüler ve saf bağladılar. Ümmü Bişr isimli kadını ziyarete gitmişlerdi. Kadının pişirdiği nefis yemeklerden yediler. Namaz vakti oldu, namaza durdular. Arkalarında sahabeleri. İlk iki rekattan sonra büyük tecelli. Ayet okunurken gelen ayet. Herkes namaz vaziyetinde ve Kâbe istikametinde Allah Resulü'nün arkasına geçti ve namaz bitirildi. Oraya iki kıble mescidi denildi ve haber her tarafa yayıldı. Namaz içinde bu harikulade tecellinin belirttiği ihlas apaçıkken, hemen Yahudi ve onun gerisinde saklı münafık ortaya atıldılar. Ne demek evvela şu, sonra bu, kıble değiştirmenin sebebi ne olsa gerek? Yahudiler aralarında söyleştiler. O babasının memleketine gönül veriyor, kabilesini sevindirmek istiyor, bu yüzden Kâbe'yi kıble ediniyor. Eğer bizim kıblemizde kalsaydı, kitaplarımızda geleceğe haber verilen peygamber odur derdik. Allah şehadet edecektir ki onlar, son peygamberin Kâbe'ye yöneleceğini kitaplarda görmüşler ve peygamberlerinden duymuşlardı. Geçmiş peygamberler onun için iki kıble sahibi peygamber demişlerdi. Sahabileri sordu, ey Allah'ın Resulü, ya bu zamana kadar kıldığımız namazlar? Cevap ayet ile geldi. Allah sizin imanınızı zayi etmez. İbadet istikametinin Kâbe'ye bağlanışından bir ay sonra Ramazan ayında oruç farz oldu. Fıtır sadakası da vacip. Henüz zekatın farz olmasına vakit var. Oruç Allah için bütün gün aç ve susuz kalmanın ulvi rejimi. Nefs denilen içimizdeki şeytanın senede bir ay gündüzleri aç ve susuz demir parmaklıklar içine alınması ve bütün çığlıklarına arka çevrilmesi. İftarda ilahi visalden bir koku vardır. Namazsa müminin miracı, beş ana farzın toplayıcısı. Oruç, nefsi kırbaçlamanın en tesirli vasıtası ve maddi ve manevi sayısız nimetin kaynağı. Asli kıble tecellisinin peşinden nefsi kırbaçlamanın ibadet şekli de farz oldu.
1: Okudukça eser, çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi dünya ve ahiretin hayırlarına masraf eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Süheyb radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ela tes'eluni mimme dahittu. Acibtu min kada illahi lil abdil müslim. İnne küllemâ kadallahu lehu hayr ve leyse küllü ehadin kâne kadallahu lehu hayrun illel abdül müslim buyurmuş. Arapça ve din teberrüken okuduk. Soruyla başlıyor Peygamber Efendimiz. Ela tes'eluni mimme dahiktu. Neden güldüğümü bana sormuyor musunuz? Sormaz mısınız? Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsanların ne kadar çok dikkatini çekici bir başlangıç. Niçin gülüyorum? Bilin bakalım. Niçin güldüğümü, niçin bana sormuyorsunuz gibi bir şey. Herkesin tabii dikkatini çeker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmanın adabı, kompozisyon, hitabet meseleleri konusunda da davranışlarından çok çok ibretler almamız gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken böyle dikkati çekecek, herkesin kendisine aşk ile, şevk ile, sevgiyle efendim dinlemesini sağlayacak şartlara dikkat ederdi ve herkesin kendisini efendim candan dinlemesini isterdi ve dikkatler dağılmadan sözünü kısaca söyleyip çarçabuk, ondan sonra da tadında bırakarak böyle anlaşılabilecek, hatırda kalabilecek kadar söyleyerek ondan sonra keserdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim bazen bir sözü 3 defa tekrar ettiğini biliyoruz. Bu da bir eğitim yolu. Tane tane konuştuğunu biliyoruz. Yani harfler sayılacak kadar tane tane konuştuğunu biliyoruz. Böyle başlamış. Ela tes'eluni mimme dahiktu. Neden güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz? Sormaz mısınız? Diyor. Tabi herkes zaten merak ediyorlardır da bazı şeyler de sorarlardı Peygamber Efendimiz'e. Niçin böyle yaptın ya Resulallah? Daha önce şöyle yapmıyordun. Niçin bu sefer böyle oldu diye sorarlardı. Ama böyle bir başlangıç tabi teşvik oluyor. Efendim dikkati de en yüksek noktaya çıkartıyor. Tebessüm buyurmuş Peygamber Efendimiz. Efendimiz kahkahayla gülmezdi. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki adeti, teniyeti tebessüm etmekti. Dişleri görülecek kadar pırıl pırıl efendim yüzünde güneşler açacak gibi gülerdi ama kahkahayla gülmezdi. Dişleri de şahane idi. Dişlerinin güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki sanki dişlerinden ışıklar saçılırdı etrafa. O kadar efendim muntazam güzel dişlerin vardı. O da bir ibret değil mi? Yani bundan 1400 yıl önce efendim böyle bir mahrumiyetler diyarı olan Arabistan'da her türlü meşakkatin, sıkıntının, fakirliğin görülebildiği bir yerde Efendimizin temizliğe dikkati, bu arada da diş ağız temizliğine dikkati, efendim göze güzel görünecek her türlü şeyi de emretmesi. Benim karşıma böyle ağzınız koparak dişleriniz sapsızır, sararmış olarak gelmeyin demesi, tarağı, aynayı, efendim temizlenmeyi, yıkanmayı, abdest almayı, gusül abdest almayı emretmesi, bunların hepsi yani şöyle ibret alabilecek bir insan için Resulullah Efendimizin bir cümlesi, hayatından bir sahne bile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye insafı varsa, nasibi varsa Müslüman olmasına, kendisinin teslimiyetinin efendim böyle coşmasıyla Resulullah'a bağlanmasına yeter. Bir sahne bile yeterli ama işte Allah Teala Hazretleri gözlerden perdeleri kaldırsın. Efendim gönüllerin perdesi gözüm perdesinden daha da fena. O gönüllerden o perdeleri kaldırsın. Tabii gönüller de çeşit çeşit oluyor. Kimisi kararmış oluyor. Kimisi taş gibi katılaşmış oluyor. Taş gibi katılaşmış bir gönül artık her şeye ters bakıyor. Her şeyi olumsuz olarak görüyor. Artık ona bir gerçeği göstermek mümkün olmuyor. Alıştığı bir kötü alışkanlıktan çekip çevirmek, çıkarmak mümkün olmuyor. Allah korusun, Allah saklasın, Allah esirgesin. Sanki bir esrar alışkanlığı gibi, afyon keş gibi hayatı artık o yolda parça parça olup gidiyor. Şimdi niçin güldüğümü sormaz mısınız? Sormaz mıyız tabii meraktan? Herkes merak içindedir. Tüm dikkat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seyrediyordur. Her haline efendim hayranlıkla bakıyordur Peygamber Efendimiz'in. Buyuruyor ki sebebini kendisi söylüyor. Acibtü min kata illahi lil abdil müslim. Müslüman kula Allah'ın hükmü, kaza ve kaderine şaşırdım, hayran kaldım, hayret ettim. Acibe fiili iki manaya gelir. Yani bir şeyi hayretle mütalaa etmek manasına da gelir. Bir de beğenerek, hayranlıkla mütalaa etmek manasına gelir. Allah-u Teala Hazretlerinin mümin kuluna hükmünün karşısında hayranlıkta kaldım, hayretler içinde kaldım demiş oluyor. Onun için gülmüş. Tabii gülmesinden anlaşılıyor ki memnun kalmış da ondan gülmüş. İnsan seyrettiği bir şeyden dolayı yüz hatlarında bazı mimiklerle yüz hatlarıyla insanın duyguları anlaşılıyor. Madem yüz hatlarını akseder. Tabii hayran kalmış da ondan gülüyor. Gülmesinin sebebi demek ki Allah-u Teala Hazretlerinin mümin kulu hakkındaki hükmü, kazası, kaderi. Kadaullah Allah'ın kazası demek, yani hükmü demek. Bir şey hakkında düşünüp bir şey söylemek, bir hüküm vermek, buna kada demek oluyor. Onun için böyle hüküm veren kimseye Arapçada kadı derler. Biraz uzundur ilk hecesi ama biz onu kadı diye telaffuz ediyoruz. Tarihimizde var. Kadı efendi şöyle yapmış, Nasreddin Hoca böyle yapmış. Biliyoruz bu kadı kelimesini. Ondan sonra hatun kudaklık makamı vardı. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda yani kadılar kadısı makamı vardı. İşte bu kadı ne yapar? Karşısına gelen iki kimseyi dinler, düşünür, delilleri göz önünde bulundurur. Adalet konusunda bir hüküm verir. İşte buna kaza deniliyor. Tabii bizim Türkçemizde kaza deyince halkımız şeyi anlar. Yani iki otomobilin birbiriyle çarpışması veya adamın elindeki bir aletle karşı tarafı işte istemeyerek yaralaması. İşte bir kaza oldu. Elimden bir kaza çıktı filan diyoruz veya yolda bir kaza oldu diyoruz. Burada tabii bir acı bir olay, üzücü bir olay manasına geliyor. Türkçe'de bu. Ama bunun da kökeni karıştırılırsa, araştırılırsa neden bunlara böyle kaza denilmiş? Bu Türkçe bir kelime değil, Arapçadan geçme bir kelime. Niye bu gibi olaylara kaza denmiş? Tabii oradan anlaşılır. Bütün bu olaylar, yani bu sözü dedelerimiz niçin bu olaylar için kullanmışlar? Yani bu olaylar Allah'ın bir kazasıyla, kaderiyle meydana gelmiş şeyler oluyor. Yani yeryüzündeki bütün olan işler, ölenler, olanlar, yaşayanlar, yapılanlar, edilenler Allah-u Teala Hazretlerinin kaderiyle olduğundan gecenin, gündüzün, ayların, yılların karşımıza döktüğü, sergilediği bin bir türlü olay. Tabii bunların içinde biz küçücük bir figüranız, küçücük bir dekoruz, detayız, zerreyiz. Kainat kocaman gümbür gümbür bir sahne hareket halinde devam edip gidiyor. İşte bütün bu işleri olduran Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi, olayların halikı, kainatın mutasarrıfı, yani dilediği gibi tasarruf eden, dilediği gibi yapan, eden kuvvetlerin, güçlerin hepsinin sahibidir. Onun için bu olaylarda Allah'ın bir hükmü ne yapalım diye, yani teselli olsun diye düşünmüş dedelerimiz bu gibi olaylara kaza demiş. Tabi bu gibi olaylar da kazadır. Düğün, dernek, bayram, seyran, hoş şeyler de kazadır. Aslında onlara Onlar da kazandı yani, nasip oldu da bu delikanlı efendim bu güzel kızcağızla evlendi. Bu da kazadır yani, bu da Allah'ın bir hükmüdür. Onlar olmuştur. Ama burada sevinçli olduğu için efendim işte Allah'ın kaderi belki derler de şey demiyorlar, öteki kelimeyi kullanmıyorlar. Negatif olarak kullanmışlar. Bu da olur. Bir dilden öteki dile bazı kelimeler geçer ve bazen de bu dildeki manasından başka anlama gelir öbür tarafta. Hemen aklıma gelmiş bir misali söyleyeyim. Arapçada efendim gümrah, yani güm kelimesi kaybolmak kelimesiyle ilgili, rah kelimesi de yol demek. Gümrah bir birleşik kelimedir. Ne demek? Yolunu kaybetmiş demek. Yani mesela insan bilmediği bir arazide giderken nereden nereye gideceğini bilmiyor. Ormanda, dağda, çölde istikametini şaşırıyor. Eyvah, nereye gidecek? Yolu kaybetti, kaldı. Yani yolu bulamazsa, belki çöldelense geceliğin hayatı da tehlikede. Yolunu kaybetmiş. Gümrah. Yani rahı, yolu güm etmiş, yani kaybetmiş kimse. Gümrah. Şimdi bu kelime Türkçe'de, ben bakıyorum Anadolu'da geziyorum, Anadolu'nun tabirlerini dikkatle de topluyorum zihnimde. Hoşuma gidiyor. Söyledikleri sözler hoşuma gidiyor. Efendim, kullandıkları kelimeleri tekrar tekrar telaffuz ettiriyorum. Ne dediniz? Bir daha söyler misiniz lütfen? Efendim, soruyorum ve öğreniyorum. Efendim, diyorlar ki bu sene mahsul gümrah. Yani çöp olma arasında kullanıyorlar. Tabii bunu da anlıyoruz. Nereden böyle bu çöp olma arasında kullanılmış Türkçe'de, Arap Farsçasında yolu kaybetmek manasından Türkçe'de gümrah ne demek? Yani sanki kaideler yolunu kaybetmiş de her şey şaşırmış, alt üst olmuş, efendim böyle olağanüstü bir şey birikmiş orada. Onun için gümrah diyorlar, şaşırmışçasına, efendim çılgınca falan diyoruz. Böyle bir şeyi mahsulün bolluğuna kullanmışlar. Evet, Allah'ın kazası aslında yani kaderi demek, her türlü hükmü demek. Mümin kula müjdeler olsun ki siz de biz de, Allah bizi hakiki Müslüman kullarından eylesin, kendisine teslim olmuş, İslam'a sımsıkı sarılmış kullarından eylesin, Müslüm sıfatına gerçekten sahip eylesin. Tabii bu gerçekten sıfatı çok önemli. Gerçekten Müslüman olmak, bu çok önemli, çünkü bazıları gerçekten Müslüman olamıyor. Gerçek Müslümanlar şöyle olur diye hadis-i şerifler var. Mesela el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Hakiki Müslüman, efendim, Müslümanların kendisinin elinden dilinden zarar görmediği kişidir. Eliyle diliyle sağa sola zarar veriyorsa o iyi bir Müslüman değildir demiş oluyor Efendimiz. Başka bir hadis-i

içerisinde. Sonra işte komşusu ile ilgilenecek, komşuluk vazifelerini yapacak. O açsa kendisi burada gamsız, efendim tok yatmayacak vesaire, komşusuna şerri zararı dokunmayacak. Yani bir şeyin gerçeğini bulmak, bir konuda gerçekten öyle olmak kolay bir şey değil. Bugün de öyle yani. İyi bir, gerçek bir doktor, gerçek bir baba, gerçek bir öğretmen, tam bir öğretmen, efendim bulunmaz bir, gerçek bir talebe, her şeyin bir gerçeği var. Bir de o gerçekliğe ulaşamamış ama o yolda çırpınan negatif veya eksikli kusurlu insanlar var. Mümin için Allah'ın kazası iyidir. Tam bir Müslüman için her türlü hükmü ne Peygamber Efendimiz hayran kalmış, hayran kalacak kadar iyidir. Çünkü inne küllemâ kadallâhu lehu hayrın, Allahu Teala Hazretleri onun için ne hükmetmişse o onun için hayırlıdır. Ve leyse küllü ehadin kâne kadallâhu lehu hayrın illel Abdülmüslim. Yani her hükmü iyi olan bir kimse, efendim Müslümandan başka bir kimse değildir. Başka bir kimse için böyle bir durum bahis konusu değildir. Münafık için böyle değildir, kafir için böyle değildir, gayrimüslim için böyle değildir. Onlar için şer, kötü takdirler de vardır. Hayır değildir efendim. Onların işi zordur. Dünyada, ahirette uğrayacakları cezalar vardır. Bu sadece mümin içindir diye özellikle Efendimiz ikinci bir cümlede bunu beyan etmiş. Peki bu kadar, bu rivayet burada bu kadar kalmış. Süheyb radıyallahu anh'ten efendim Kulvani'nin rivayeti bu kadar kalmış. Şimdi acaba biraz daha açamaz mıyız bu konuyu? Şöyle başka hadis-i şeriflerden açabiliriz. Bir Müslümana tabii hayatında çeşitli olaylar geliyor. Sevinçli olaylar geliyor. Tamam. Efendim çocuğu evleniyor. Efendim maaşına zam oluyor. Efendim dükkanında iyi bir kar kazanıyor. Çeşit çeşit insanların çeşit çeşit sevinçlerini düşünelim. Efendim bunlardan seviniyor. Tamam. Sevinçli olaylar. Bu durumda Müslüman hayatında sevinçli olaylarla karşılaştığı zaman ne yapar? Şükreder. Ya Rabbi çok şükür sen bana bu nimeti verdin, bu imkanı sağladın. Bu güzel durum elime geçti diye şükreder. İşte bu şükür Allah'a karşı, yani minnet duygularıyla, teşekkür duygularıyla, efendim Allah'ın bize karşı ikramından, efendim hediyelerinden, bağışlarından, lütuflarından dolayı Allah'a sevgi dolu olarak, teşekkür dolu olarak yönelmek. Bunları düşünmek, Allah'a çok şükür ya Rabbi demek, hamd etmek, şükretmek, bu çok sevaptır. İşte bundan dolayı mümin kul büyük sevaplar alır, büyük hayırlara mazhar olur. İyi ki kendisine güzel şeyler hükmolunmuş, verilmiş, karşısına gelmiş ki şükredince ne kadar sevap alıyor. Aksine üzücü olaylar da gelebilir insanın başına. Ölüm gibi acı bir ayrılık olayı var. Sevdiği insandan ayrılıyor. Etrafındakiler elveda diyor, gidiyor. Aralarında yaşayan bir sevdikleri kişi efendim ayrılıp gidiyor. Bu ayrılık zor. Hem de tabii efendim ebedi demeyelim de biz biliyoruz ki müminler tekrar ahirette, cennette buluşacaklar birbirleriyle. Uzun bir ayrılıkta bir üzülür insan. Ölüm gibi bir üzülme sebebi var. Ayrılıktan dolayı efendim tam efendim hayattan muradını alamadan, tam alamadan bakıyorsunuz efendim delikanlı bir kimse vefat ediyor, bir çocuk vefat ediyor. Annenin babanın üzülmemesi mümkün mü? Efendim bakıyorsunuz gelinlik çağda bir kızcağız vefat ediyor. Çeşmeye su doldurmaya gitmiş. Kış gününde kurtlar saldırmış. Efendim parçalamış. Hadi büyük bir acı köyde mesela. Efendim türkülerden hatırıma sahneler geliyor. Düğün dernek olmuş. Kızı gelin alayı almış. Allı pullu gelin. Kızılırmak'tan geçerken efendim ırmakta kaza oluyor ve gelini sular alıp götürüyor, yani boğuluyor. İşte alın, düğün alayı yasa boğulmuş oluyor. Bugün de günümüzde duyuyoruz, işte düğünden dönen veya düğüne giden birbirine bir kaza yapıyor, şu kadar insan var, alı bu kadarı ölü. Üzüntülü olaylar olur, herkes için olur.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından biliyoruz. Sahabe-i kiramın hayatından biliyoruz. Bu iyi insanlara da üzücü olaylar gelir. Hani İslam'ı hiç bilmeyen bir insan, imanı hiç bilmeyen bir insan sanır ki Allah'ın iyi sevgili kulları hep güzel şeylerle karşılaşacaklar. Hiç kötü şeyler görmeyecekler. Çok tatlı, mutlu bir ömür sürecekler. Hayır. Bilakis. Yani tam aksine Allah'ın iyi kulları, en yüksek kulları en çok sıkıntılar çekmişler. Efendim, ondan sonra Evliyaullah çok sıkıntı çekmiş. Eşeddül belaya alel enbiya. En şiddetli imtihanlar, belalar, üzüntüler, sıkıntılar peygamberlere gelmiş. Ne kadar büyük mücadeleler vermişler, ne kadar büyük sıkıntılara uğramışlar. Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun ile mücadelesi, Peygamber Efendimiz'in Kureyş müşrikleriyle efendim çarpışması, mücadelesi, savaşları hiç sevmediği halde, herkesin iyiliğini istediği halde başını gelen bin bir türlü olay bunları gösteriyor. Peki mümin ne yapacak? Yani böyle bir durumda mümin ne yapacak? Ne yapar yani? Gene ne yapar? Sabreder. Bir kere yani mümin kale gibidir. Başına gelen üzücü bir olaydan dolayı intihar etmeye kalkmıyor. Sıkıntılı bir olay var diye hemen efendim her şeyi darmadağın etmiyor. İç dünyası yıkılıp dış dünyası harap olmuyor. Kırıp geçirmiyor ortalığı. Sabrediyor. Müslümanın bazen bir edebi var. Efendim olay karşısında kaya gibi sağlam duruşu var. Bağır başlılığı var. Vakarı var. Efendim boynu bükük sabrediyor. Bazen bir efendim kadere rıza duygusuyla çok güzel terbiye almış insanların o muhteşem sabırlarını düşünün, sabrediyor. Bundan dolayı da Allah çok büyük sevap verir. Yani demek ki mümin kula sevinçli iş gelse efendim şükreder, sevap kazanır. Üzücü iş başına gelse sabreder, sevap kazanır. Efendim sonunda hepsi mümin kul için hayırlı olur. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bu dar dünya ki imtihan dünyasıdır. Fani alemdir. Baki alem ahirettir. İşte buradan göçünceye kadar insanları çeşitli şekillerde imtihan eder. Sonunda ahirette çok büyük mükafatlar eder bir mümin. Benim Allah-u Teala Hazretleri'nin cennetiyle, cemaliyle müşerref olur. Bu olayı şöylece efendim özetleyen başka bir hadise geçelim hemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ela inne dünya aradun adır yekülü minel berru vel facir ve innel ela ve innel ahirete ecelün sadık yaktı fiha melikün kadir ela ve innel hayra küllehu bi azafirihi fil cennet ela ve innel şerre küllehu bi azafirihi innar ela fa'melu ve entüm minallahi ala hazer ve alemu enneküm ma'rutun ala amalikum ve men ya'mel bitkani zerretin hayran yirah ve men ya'mel bitkani zerretin şerran yirah. Uzunca bir metin ama hatırda kalmaz ama parça parça tekrar izahını yapalım. Ela inne dünya aradın hadır. Ela burada tenbih uyarı edatı. Yani dikkat edin, uyanın, hey aklınızı başınıza toplayın ki bilen manasına. İnne dünya aradun hadır. Dünya hali hazırda elinizde önünüzde olan bir maldır, metadır, eşyadır. Efendim işte herkes dünyalıktan nasibi ne kadarsa önünde duruyor, o içinde bulunuyor. Dünya bu. Ye'külü minhel berru vel facir. Bu dünyalıkların hepsinden efendim dünyalıklar çeşit çeşit sayılamayacak kadar çok. Bundan iyi insanlar da günahlara sapmış facir insanlar da yerler. Yani dünyalıktan herkes istifade ediyor. Mümin de istifade ediyor. Kafir de, iyi insan da istifade ediyor. Kötü insan da herkesin önüne efendim bir yemek konuluyor. Herkes şu karnını doyuruyor. İşte dünya hayatı böyle geçiyor. Ela ve innel ahirete ecelin sadık. Dünya böyle, ahiret nedir? Ecelün sadıkın. Yani gerçek bir müddettir, gerçek bir zamandır. Ahiret mutlaka gelecektir, haktır. Yani bir zaman sonra gelecek, şu anda değil. Ecel,
yani belirli bir müddet sonra gelecek bu, ama gerçekten gelecek. Muhakkak herkesin başına gelecek. Ahiret efendim mutlaka olacak ve bu ne kadar uzun sürse, bu dünya hayatı, yani bu köhne dünyanın ömrü asırlar geçse, ne kadar uzasa sonunda bitecek. Bu dünyayı biz biliyoruz ki bu dünya hayatı fani, ahiret baki. Bak, ahiret bitmeyecek, bu dünya hayatı bitecek. Evet, bilimsel kitaplara bakıyoruz, efendim, jeolojiye vesaire ilimlere. Dünya şu kadar milyon sene önce yaratılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Efendim, şu ana kadar işte yaşıyoruz. Tarihin bildiği devirler şuradan başlıyor. Şu kadar bin yıl geçmiş. Ne kadar geçecek bilmiyoruz ama bundan sonraki ömrü ne kadar dünyanın bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametler var. Kıyamet alametleri, olaylar var. Bir takım durumlar var. Onlar da görünmeye başladı. Hatta müminlerin çoğu kıyamet yakın diye endişe üzeredir. Bilirler bu işi bilen insanlar, zamanın çok kalmadığını. Zaten Peygamber Efendimiz kendisinin ahir zaman peygamberi olduğunu, kendisiyle dünyanın yok oluşu arasında çok uzun bir zaman olmayacağını hadis-i şeriflerinde bildirdiği için kesinlikle biliyoruz ki geçmiş ömründen çok az bir zaman kalmış oluyor dünyanın ilerisinde. Ne olacak? Ahiret olacak mutlaka. Yaktı fiha melikün kadir. Orada her şeye kadir olan, efendim, hükümdar olan Allah Teala Hazretleri, işte oradan yaktığı, yine yaktığı fiili karşımıza geldi. Hükmedecek kullar arasında. Buradaki hüküm nasıl olacak? Mahkeme-i Kübra'da, insanlar Allah Teala Hazretleri'nin divanında, divan-ı ilahide, huzur-u ilahide, efendim, elbette divana duracaklar. Allah Teala Hazretleri onların sevaplarını, günahlarını tartacak, hükmedecek Hazretleri. Bu kulum cennete gitsin. Cennete gidecek. Bu kulumu cehenneme atın, cezasını çeksin. Cehenneme atılacak, hükmedecek Allah. Ela ve innel hayre küllehu bi azar tirihi fil cennet. Bak, dikkat edin, bilin ey dinleyenler ki hayrın hepsi tamamıyla, detayıyla efendim cennettedir. Yani hangi türlü hayır hatırınıza gelirse, hayalinizde tahayyül ederseniz, varsa dünyada efendim insanların gördüğü hayır çizgileri ve hayallerinin de efendim erebildiği kadar, ne kadar hayır varsa detayıyla, teferruatıyla hepsi cennettedir. Cennet öyle bir yer ki kaçırılması çok büyük hayır olur, çok büyük yazık olur. Her türlü hayır orada. Hiç eksiksiz, her türlü detayıyla tam ve kamil bir hayırlan yurdu cennet. Allah cümlemizi, sevgili akademincileri, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Çok önemli. Cenneti kazanmak çok önemli. Ela ve inne şerre küllehu bi azafirihim finnar. Yine gözünüzü açın, agah olun. Bilin ki şer de bütün detayıyla, teferruatıyla hepsi cehennemdedir. Evet. Her türlü kötülük de cehennemde toplanmış olacak. İnsan bu dünyada hangi kötülüğü görüyorsa çevresinde, aman şu şey çok kötü, çok fena, ne kadar iğrenç, ne kadar pis, ne kadar korkunç, ne kadar müthiş, ne kadar ayıp, ne kadar günah, işte artık nasıl düşünüyorsa gördüğü bütün şerler ve hayal ettiği bütün efendim şerler, aklına gelebilecek, romancı efendim eline kalemi alıyor, gözünü kapatıyor, İlhamın gelmesini bekliyor, bir şeyler yazıyor. Efendim, çeşit çeşit romanlar, korku romanları, dehşet romanları, polisiye romanlar, efendim filan, bir şeyler yazıyor. Aklına gelen her türlü kötülük. Evet, hayalini çalıştırsın bir insanoğlu, ne türlü şer varsa onların hepsi cehennemdedir. Aziz ve sevgili kardeşlerim, onun için Allah hiçbirinizi azabına uğratmasın, cehenneme atmasın. Efendim, doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. O çok fena. Cehenneme düşmek çok fena. Ela fa'melû. Dikkat edin, mütenebbih olun, sözümü iyi dinleyin, kulağınıza girsin, aklınız efendim akletsin, anlayın, dinleyin ki ne yapmanız lazım? Fa'melû. Amel, icraat yapın, iş yapın, boş durmayın, cenneti kazanmaya çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne kadar önemli bir cümle. Ela fa'melu. İsterseniz bunu bir efendim şey halinde, güzel bir çerçeveyle çerçeveletip sadece bunu ela fa'melu diye efendim şeye yazın.
iş yerinize, yazın evinize, yazın. Çok önemli. Çalışın diyor Peygamber Efendimiz. İş yapın diyor. Yani boş durma.

yapmayın, cenneti kazanmak. Yani kısaca işte bu ela fa'melu, gayet kısa. Ela, dikkat edin demek, uyanın demek, gözünüzü açın, iyi duyun, iyi dinleyin, iyi akledin demek. Fa'melu, amel edin, amali saliha işleyin, şeyler yapın, boş durmayın. Ne yapıyorsunuz, niye gafilsiniz, niye cahilsiniz, niye tembelsiniz, çalışın demek yani bu. İş yapın, ne yapacak? Herkes bir iş yapıyor tabii. Yani uyuyan da uyuma işi yapıyor. Haydut da haydutluk yapıyor. Efendim iyi insan da iyi iş yapıyor. Burada ne demek? Ela fa'medu, yani bu cennette her türlü hayrın olduğunu bilerek cenneti kazanmaya çalışın. Cehennemde her türlü şerrin olduğunu bilerek cehenneme sizi düşürmeyecek işleri işlemeye çalışın. Cehennemden kurtulmak için çalışın demek. Yoksa herkes zaten bir iş ve eylemin içinde. Ve entüm minallahi ala hazer. Fa'melu ve entüm minallahi ala hazer. Burası önemli bir şartı. Yani iş, bir şeyler yapın ama ve entüm minallahi ala hazer. Allah'tan korkarak yapın. Korku üzere, endişe ederek. Acaba Allah beni kahrına, gazabına uğratır mı diye titreyerek çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Yani bazıları çok şey oluyorlar, bakıyorum ben. Çok iyimser oluyorlar. Emekli, efendim deniz kenarında, efendim bir yere yerleşmiş, efendim keyfinde, sorumluluktan uzak, efendim o kadar yaş yaşamış, toplum için neler yaptın, ahiret için neler yaptın, kendin için neler yaptın, gayet rahat, efendim akşam sofrasını kuruyor, içkisini koyuyor, efendim başına hasta şapkayı geçirmiş, şortunu giymiş, gayet iyimser, gayet rahat. Efendim, yani Allah'tan korkmuyor musun? Allah gafur rahim de diyor. Duymuş onu. Allah'ın gafur ve rahim olduğunu. İyi ama niye çalışmıyorsun? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'tan korku üzere olarak iş yapın, çalışın. Yani ya sizi affetmezse, ya gafur ve rahimliğini size uygulamaz da kahhar, efendim aziz, züntikam ismini uygularsa, yani sen bu dünyada böyle yaptın, ben de senden intikamımı alıyorum. Hadi bakalım, sözümü dinlemediğin için affıma uğradın, ne alimata gör derse o zaman ne olacak diye hazer üzere olmak, yani korku üzere olmak. Ya benim Rabbim beni affetmezse? İşte Evliyaullah'ın, Allah'ın o kadar sevgili kulu olmasına rağmen hareketlerde ana durum buydu. Ala hazer, hazer üzere, yani korku üzere davrandımlardı. Ben şu kadar ibadet ettim, Allah beni mutlaka cennete sokar demezlerdi. Ya amellerim kabul olmadı diye, olmadıysa diye düşünürlerdi. Evliyaullah büyüklerimizden birisi Hasan-ı Basri için söylerler, daha başka mübarekler için söylenir. Rahmetullahi aleyh. Efendim bir kandil gecesi, berat gecesinde böyle evinden çıkmış ama çok fena hali. Sapsarı kesilmiş böyle, benzin kireç gibi atmış korku üzere. Ne oluyorsun diyorlar, hayrola hasta mısın? Diyor ki, şimdi kendi kendimin hayatımı şöyle bir mütalaa ettim, hafızamdan geçirdim, kendi kendimi efendim düşündüm, şimdiye kadar ne yaptığımı, ne ettiğimi, günahlarımı biliyorum diyor, işte şu hatayı, şu günahı işledim, bu iyi bir şey değildi, yapmamam lazımdı, işledim. Evet, her kulum kendine göre efendim hataları, kusurları olabilir mesela. Efendim bunlar hata, tamam, işlendi, işlendiğini biliyorum ama Allah bunları affetti mi, etmedi mi? Evet, tevbe ettim, efendim ağladım, üzüldüm, yalvardım, yakardım ama bakalım Allah kabul etti mi? Yani kabul etmemişse ne olacak hali? Bir de bir şeyler yaptı. Namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, hayır işledi vesaire ama acaba bakalım o hayırlarını Allah kabul etti mi? Çünkü amellerin işlenmesi yetmiyor. Bir de Allah'ın ameli kabul etmesi meselesi var. O çok önemli. Yani insan ben bir şey yaptım diye mağrur olmamalı, güvenmemeli. Efendim, Allah kabul etmeyebilir. Sen bunu riya ile yaptın, kabul etmiyorum. Sen bunu kendini beğenmiş bir kul olarak yaptın, kabul etmiyorum. Gösteriş için yaptın, kabul etmiyorum. Vefat için yaptın, efendim bilmem aldatma için yaptın vesaire diyebilir, kabul etmeyebilir. Bilmiyoruz biz, amelleri kabul edecek olan Allah Teala Hazretleri'dir. Hazer üzere olmak lazım. Bunu iptal ediyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Bu böyle her türlü davranışın yanlışını, doğrusunu efendim böyle bildiren, bize çok ışık tutan cümleler ihtiva ediyor. وَاَلَمُوا اَنَّكُمْ مَعْرُضُونَ عَلَى اَمَالِكُمْ. Ve burada bir büyük tehdit var veyahut büyük bir hakikat ifade ediliyor.

0: Ve biliniz ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz amellerinize arz olacaksınız. Yani amellerinizle yüzleştireceksiniz, karşı karşıya geleceksiniz. İşte siz, işte dünyada işlediğiniz ameller diye karşınıza ameller dökülecek, yaptığınız işler, eylemler, fiiller, çalışmalar, hayatınızdaki binbir türlü, binbir ne demek, binbir türlü sözü, söz gelimi söyleniyor. Çeşit çeşit sayısız işler karşınıza arz olunacak, siz ona arz olunacaksınız, o size arz olunacak, karşı karşıya geleceksiniz burun burada. Eyvah, benim bu yaptığım kötülük karşıma geldi. Eyvah, bak bu da unutulmamış, yazılmış diyecek kötü insanlar. Amellerin karşısına geleceğini bilin. Amellerinizin sizin karşınıza geleceğini, sizin amellerinizle yüzleştirileceğinizi bilin diyor Peygamber Efendimiz. Ve men ya'mel mitkale zerretin hayran yara, biliyorsunuz bu Zilzat suresinin ayetlerini söylemiş Efendimiz en sonunda. Zerre ağırlığı kadar hayır işleyen onun karşılığını görecek. Efendim ve men ya'mel mitkale zerretin şerren yara, zerre ağırlığı kadar şer işleyen onun cezasını çekecek diyormuş. Ama aziz ve sevgili kardeşlerim, dünyanın geçici olduğunu, sonunun ölüm olduğunu ve ahiretin vaadi sadık olduğunu hiç unutmayalım. Orada Allah-u Teala Hazretlerinin divan-ı ilahisinde duracağımızı düşünerek ömrümüzü hayırlı, verimli, uğurlu, sevimli, efendim, güzel işler yaparak ümmet-i Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Bunu hiç unutmayalım, hatırımızdan hiç çıkartmayalım. Bütün işlerimizi kontrolden geçirelim. Aklımızı ve vicdanımızı süzgecinden geçirelim. Bizim işlerimizin son karar merci aklımız ve vicdanımız ve imanımız olsun. İyi ve tam Müslüman olalım. Efendim, her işimizi bu süzgeçlerden geçirip yapalım. Bu süzgeçlerden geçirmeden keyfiyle, nefsiyle, şehvetiyle, efendim, hırsıyla insan dünyadaki olayları, yaptığı işleri kararlaştırırsa, söyleyeceği sözü hırsıyla söylerse, yapacağı işi hırsıyla, kiniyle, efendim, nefsiyle yaparsa tabii o kötü şeylere, sonuçlara ulaşır. Allah Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Ona uymayı da tevfikine refik eyleyip nasip eylesin. Yani hakkı görmek var, bir de onu uygulamak var. Haktan yana olmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı, ömrümüzü Allah'ın rızası geçirmeyi nasip etsin. Bu duruma tevdi razı olduğu yüzü ak, anlığa çok kullar olarak varmayı, cennetiyle, cemaliyle şerif olmayı nasip eylesin. Bir hürmeti Esma-i Dil Hüsna ve bir hürmeti Habib-i Dil Müşteba Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ben kesina gününüz hayırlı olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise, merdivenden ittiler yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, dem be dem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak sakallı pir koca bilemez hali nice. Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü, kördür münkirin gözü. Gece sanır gündüzü, alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sen sana ne sanırsan, ayrağa da onu san. Dört kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken bu iddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezîne, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor. Ellezîne yünfikûne fisserrâi vettarrâ. Sevinçli anlarında da, zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edilecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müttaki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire. Gönlünü alır, yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyerektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Münfikune, infak ederler. Fisterra, ivetterra. Darlık ve genişlik zamanında, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken, dardayken infak ederler. Mümin kullar cömerttir. Müttaki kullar cömerttir, iyilikseverdir. Elindeki zenginliği, imkanları başkalarına ikram eder. Allah'ın rızasını kazanır.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Gülşan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa. Ravza-i cennet gülüsün, lima Allah bülbülü, canlara canan, cihana can Muhammed Mustafa.

Nur-u Alem, Fahri Adem, Seyyidül Kevneyn'sin. İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa.

huy enfasun mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem ravh ile reyhan Muhammed Mustafa.

zatunu meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa.

Ümmet üzre ulu minnettir, vücudun nimet. Cümle halka rahmeti Rahman Muhammed Mustafa.

ashabuna, ezvacuna, etbauna, hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-i İzzet Hak için. Ey Nebiler hizbine Sultan Muhammed Mustafa.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyor.

0: olur. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzeldi. Evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir. Ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
1: 2 dakika. Az, öz.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

kıymetli dostlar, İlahi Kelimetullah uğruna hayatının büyük bir bölümünü cihat meydanlarında geçirmiş olan Büyük Sultan Gazneli Mahmud, hususiyle Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. İşte bu seferlerinden birinde çok şiddetli bir direnişle karşılaşır. Zafere ulaşacağından bir an şüpheye düşer. Cenab-ı Hakk'a içli içli yalvarırken dudaklarından şöyle bir söz dökülür. Ey Rabbim, bu savaştan galip çıkarsam aldığım bütün ganimetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Ve neticede Sultan Mahmud Allah'ın da yardımıyla bu zorlu savaştan da galip çıkarak pek kıymetli ganimetlerle devletin baş şehri Gazne'ye döner. Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu söz dolayısıyla vakit kaybetmeden elde ettiği bütün ganimetleri vaat ettiği gibi yoksul, fakir, kimsesiz ve muhtaçlara dağıtmaya başlar. Başlar başlamasına da bunu haber alan bazı vezir ve komutanlar sultanın huzuruna çıkıp ''Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukaraya öylesine dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecekler? Üstelik devlet hazinesinin de bunlara şiddetle ihtiyacı var.'' derler. Sultan Mahmud bunu Allah'a verdiği sözün bir gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söylediyse de huzuruna çıkan adamları yine itiraz ederler. Efendimiz, en azından önemsiz olanları dağıtın, değerli olanları hazineye ayırın. Zira memleketin bunlara ihtiyacı var gibi türlü türlü sözlerle sultanın gönlünü bulandırıp onu yapmakta olduğu hayırdan vazgeçirmeye çalışırlar. Devirde Gazne'de yaşayan ve ne pahasına olursa olsun doğruyu ve hakkı söylemekten çekinmeyen alim ve fazıl bir zat vardır. Sultan Mahmud onu huzuruna davet edip durumu bir bir anlatır ve ne yapması gerektiğini sorar. O basiret ve firaset sahibi büyük zat şu cevabı verir. Sultanım, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf göremiyorum. Aksine çok basit bir tercih karşısındasınız. Şöyle ki, eğer Allah'a bir daha işinizin düşmeyeceğine inanıyorsanız hemen adamlarınızın dediğini yapın ve bütün ganimeti devletin hazinesine teslim edin. Ama Allah'a tekrar ihtiyacınızın olacağını düşünüyorsanız ki bütün kullar daima ona muhtaçtır, verdiğiniz sözü tutun, adağınızı yerine getirip ganimetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtın. Ne şahane bir cevap değil mi kıymetli dostlar? Bu fani dünya biz insanoğlu için bir imtihan yurdudur. Bu sebeple bazen darlık

0: felaket ve hastalıkla, bazen de bolluk, saadet ve sağlıkla imtihana tabi tutulur. Gaye, hayatın her safhasında sergilemesi gereken kulluk ölçülerine bir kulun ne derecede riayet ettiğini görmektir. Bir müminden beklenense, hayatın meczileri karşısında istikametini bozmayıp kulluğun gereklerini ifa edebilmesidir. Cenab-ı Hak kulundan daima kendisiyle beraber olmasını arzu etmektedir. Mesela bir insan müthiş bir zelzeleye yakalandığı veya türbülansa giren bir uçakta bulunduğu zaman Cenab-ı Hak'tan başka bir sığınak ve barınak düşünebilir mi? Ki birçoğumuzun başına gelmiştir bu türbülans olayı özellikle. Nitekim bu hakikate farklı bir misal vermek suretiyle ayet-i kerimede şöyle dikkat çekilmektedir kıymetli dostlar. Denizde iken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat o onları kurtarıp karaya çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkar arasında ortada kalır. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Sevgili dostlar, bu kıssadan almamız gereken en büyük hisse, zor zamanlarda Cenab-ı Hakk'a iltica eden bir kimsenin taşıdığı halet-i ruhiyeyi hayatın her anına yayabilmesidir. Mümin Rabbi ile bu kalbi irtibatı gerçekleştirebildiği zaman makbul bir kulluk hayatına adım atmış demektir. Böylesi bir kul seyrettiği güzel manzaralarda daima Cenab-ı Hakk'ın cennet nimetlerini tefekkür eder veya gördüğü korkunç manzaralarda da cehennemin dehşetini hatırlar. Kıymetli dostlar, Mevla cümlemizi ayet-i kerimelerde zikredilen o kalpleri taşlaşmış insanlardan olmaktan korusun. Kalbimizdeki kirleri, lekeleri de henüz yaşarken tövbeyle, ibadetle, taatle temizleyebilmeyi her birimize inşallah nasip eylesin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayıp.

gülçün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunu

Onların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin, yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır.

0: Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

Bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır. Fıtratındaki gerçekle zıtlaşmayı da seçebilir, davete uymayı da. Kalp, akıl, düşünce, hafıza, şuur ve sevgi neden insana verilmiştir? Yaratılış sırrını bulması, yani Rabbini tanıması için. Yaratılış gerçeğinin dönüp dolaşıp geldiği mihenk noktası da zeval bulmaz ve ölmez olana inanmak, boyun eğmek ve ona kul olmak bilgisidir. Bunun hal diliyle ifadesi de, evet sen bizim Rabbimizsin, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz sözleri ve tavrıdır.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor. Onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen...

0: hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ey garip bülbül, diyarın kandedir. Bir haber ver, gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Arttı günden güne feryadın senin. Ahu efkan oldu mutadın senin. Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabrı kararın kandedir. Bu enisin yok acep hasrettesin. Rahatı terk eyledin mihnettesin. Gece gündüz bilmeyip hayrettesin. Ya senin Leylü Nehar'ın kandedir. Ne göründü güle karşı gözüne, ne büründü baktığınca yüzüne. Kimse merhem olmadı hiç razını. Bilmediler Şehsuvar'ın kandedir. Gökte uçarken seni indirdiler. Çağır unsur bentlerine vurdular. Nur iken adın Niyazi verdiler. Şol ezelki itibarın

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken

0: ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hayatı incelenirse her halinin, her anının, her işinin böyle rızayı bari'yi düşünerek, adını anarak, dualar ederek olduğunu görür. Bir hadis-i şerifte diyor ki çeşit çeşit iyilik yapar insan. Sadaka verir, çeşme yaptırır, efendim fakirleri doyurur, efendim ziyafetler çeker, namazlar kılar, ibadet vesaire. Tamam. Bunlardan sevap kazanıyor. Bunların hepsi terazinin bir kefesine, öteki kefesi de dua. İnne enva'el birri nısful ibadeti. İyiliklerin çeşitlerinin hepsi ibadetin bir yarısıysa ve nısfuhul ahar, öteki yarısı da eddua'u, duadır. Her şeyi dua ederek yapın. Yeni elbise giyerken dua edin. Pabucunuzu giyerken dua edin. Eve girerken dua edin. Evden sokağa çıkarken dua edin. Allah'a tevekkül edin. Öyle çıkın. İşinize giderken dua edin. Besmele ile dükkanı açın. Dua ile içine girin. Alırken, verirken, benim abdest alırken, 100 numaraya girerken, 100 numaradan çıkarken hep her halimizde dua. Dua ibadetin yarısıdır, kulluğun yarısıdır ve dua gelmiş olan belaları da def eder, gelecek olanları da gelmesini engeller, vazgeçirtirir yani. Allah-u Teala Hazretlerinin duaya verdiği fazilet böylece büyüktür.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akre dinleyenleri, yine yeni bir programla daha karşınızdayız. Birbirinden güzel evrensel müzikleri derleyeceğimiz Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz.

İslami müziğin eğitiminde adab denilen bir kural vardır sevgili dostlar. Adab, müziği icra edenin davranışlarında, enstrümanların çalınışında ve seyircilerle iletişimde olmak üzere üç çeşittir. Allah ve Resulüne olan hürmeti, tevazuyu ve büyüklere saygıyı karşı tarafa hissettirmek de adaptandır. Müzik adapla yapıldığı zaman sadece performans sergileme ve seyircileri eğlendirme amacı gütmez. Kişi müziğini sunarken kendi iç dünyasını da eğitir ve seyircilerle ruhsal bir bağlantı kurar. Şimdi güzel bir müzik parçasını Malezyalı grup Rayihan'dan dinleyelim ve sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

İslami müzikte yer alan zikir, Esmaül Hüsna ve bazı kelimelerin tekrarı gibi ritüellerin yanında kişinin nefes alışı, elin enstrümanı tutuşu, notaların çalınışı, müzisyenin iç davranışı hepsi kişinin ruhunu terbiye eder. Tevhid ruhu canlanır, fıtrat gün yüzüne çıkar, iç disiplin gelişir. Bosnalı grup Horreyan'dan Ya Resulallah adlı parçayı dinliyoruz şimdi sevgili dostlar.

Günümüz dünyasında müzik duyguları manipüle etmekte ve günlük yaşamın dertlerinden kaçmakta kullanıldığı halde İslami müzik Allah'ı hatırlamayı, iç huzuru ve ilahi aşkı anlatır. Bize bu dünyadan başka bir dünya da olduğunu anımsatır, asıl sevgiliden ayrıldığımızı ve ona duyulan özlemi dile getirir. Neysesinin hikayesi gibi. Bu hikayeyi de bir müzik parçasından sonra anlatalım. Şimdi Güney Afrikalı yorumcu Yasin Muhammed'den Durud isimli eseri dinliyoruz. Birazdan buradayız.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahim.
1: Ney, başlangıçta kamış olarak bulunduğu sazlıktan ayrılmış ve bu ayrılık onun feryadına sebep olmuşsa, ruhlar aleminden gelip ten kafesine giren insanda da o ruhani aleme hasret başlamıştır. İnsan olgunlaşma yolunda çeşitli evrelerden geçip nihayet kamil insanın seviyesine gelince ondan güzel sözler ve hikmetler yayılır. Kamış da çeşitli muamelelerden geçtikten sonra ney olunca dinleyenlerin kalp seviyelerine göre güzel ve hayret verici sesler vermeye başlar. Evet sevgili dostlar, son eserimizi Singapur asıllı Razif Abdülaziz ile yapacağız. Elhamdülillah isimli eserini birlikte dinliyoruz. Bir dahaki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Ela men taallemel Kur'ane ve allemehu ve alime ma fihi fe ene lehu saikun ve delilun ile cennet. İbn-i Asakir Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ela, dikkat ediniz, uyanınız ki kim Kur'an-ı Kerim'i taallüm ederse, öğrenirse ve allemehu, öğrendiğini başkalarına da nakleder, öğretirse ve alime ma fihi ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı efendim öğrenir, dini öğrenirse fe ene lehu saikun, ben onu sevk edeceğim ve delilun ile cenneti, ve cennete sevk edeceğim onun ve deliliyim, yani onu tutacağım elinden, cennete götüreceğim, efendim cennetin yolunda kılavuzu geçeceğim ve cennete ulaştıracağım. Bu da ehli Kur'an'ın cennetlik olacağını gösteren hadis-i şeriflerden.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

0: Sevdiğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.

Dolap, niçin inilersin? Derdim vardı, inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için inilerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır, inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım, ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır, inilerim. Dağdan kestiler hezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım. Derdim vardır, inilerim. Dülgerler beni yondu. Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim. Dönüp yükseğe dökerim. Görün şu ben ne çekerim. Derdim vardır,

Gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardı.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ya, ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun, orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız. Ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim onların melek olduklarını bildi ve "Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?" dedi. Onlar, "Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik," dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından, Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya "Ya sihirbazdır veya mecnundur," demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O, bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ağat kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara "Bir zamana kadar faydalanıp eğlenin," denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Her türlü şeyden çift çift, erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın. Ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlara aldırış etme. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı'na yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama, yükseltilmiş tavan gibi göğe, dolu ve coşkun yahut kaynatılmış olan denize ki, Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi, şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Ona göre muamele görür. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh tokuştururlar. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler: hakikaten biz bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin sam yeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kâhin de değilsin, Mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar? De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenlerseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kesin inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa onlara ait bir merdiven var da onunla göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler açık bir delil getirsin. Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da, oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar.

Allah onların kendisinden başkasına bağlılık göstererek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile, inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et, namaz kıl, Sübhaneke oku. Necm Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Müntehan'ın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahirette, dünyada ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez.

zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıkları ile cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle, cennet ve cemaliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç, bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda, siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz Ad kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran O'dur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı Resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp

kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken kafirler o zaman içlerinden "Bu çok çetin bir gündür." derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et," diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun
melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı, onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah, yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, ilk insanı son aşamasında ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası iblisi ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemi

Nimetler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün, her an hikmetine uygun bir işte, bir yaratıştadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Siz o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, kurtulmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin. Ama bizden bir yetki, kudret olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İnkar ve isyanınızdan dolayı üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl, zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök cisimleriyle yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap varken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennet de yemyeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Vaka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81 ila 82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vaka Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün 3 sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları, Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah'ın katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, İçmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada birbirinden boş ve günah içeren bir laf işitmezler. Ancak işittikleri söz selam, selamdır. Sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz
hem evvelkiler

etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye, onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi siz mi onu yerden bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız, daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine, Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan, pek şerefli, değerli bir Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz, bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz, o Kur'an'dan faydalanmak yerine ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince, o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Hadid suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid, demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah, hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler
ancak ona dön.

öldürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar, böylelikle gündüzler uzar. Gündüzden de gecenin içerisine katar, böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın, sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da, peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara, bugün sizin müjdeniz, içlerinde ebedi kalacağınız, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu, büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün, münafık erkekler ve münafık kadınlar, o iman etmişlere, ne olur, bize bakın, bizi bekleyin de nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım derler. Onlara, dönün arkanıza, tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de, evet, görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi, Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan, Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış, fasık olmuşlardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları,

0: kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dosdoğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ekincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da, sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise, günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde, dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp, tevbe ve salih amellerle, Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan, cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu, Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve O'nun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Sonra onların izleri üzerine ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Ruhbanlığa gelince, onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki, rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler Yahudi, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27'yi dinlediniz.
2: Akra, akra.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: aleyke bi takvallah fe innehu cima'u külli hayr ve aleyke bil cihad fe innehu rehbaniyetül müslümin ve aleyke bi zikrillahi ve tilaveti kitabillah fe innehu nurüldeke fil ardı ve zikrüldeke fissemâ ve ahsin lisaneke illa min hayr fe inneke bizalike tağlibi şeytan sadaka Resulullah bima kar evkema kar. Bir tek hadisi şerif ama içinde çok nasihatler var ve bu nasihatler